olmuşum biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerimi özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrümün çurumlarında. Seni anlıyorum. Oysa o en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer büyür

Hayallerini kuruyorum yalnızlık içerisinde, bomboş bir dünyada. Yine firardayım yar, yine sensiz acıların içine kadar girdim. Gözyaşlarıma hakim olamıyorum, eriyorum, dalıyorum. Eski günler aklıma geldikçe çıldırıyorum. Kendimi firarlara salıyorum. Artık düşünemiyorum bu saatten sonra. Sensiz ne bir anı, ne bir dakikayı. Çünkü ölümün son anındayım, son anındayım.

Ölüm gözlerimi görüyor. Ben de onu hep bir döngü biliyorum. Başladığım yerde sonu. Anne insan deli dolu. Çünkü bir yaşamı var ve çığ gibi bir korkusu. Ancak hiçbir zaman konuşamıyorum.

rüyamda görmüşüm. Seni kendim gibi bilmişim. Ölmüşüm yar. Dalmışım, uzaklara gitmişim.

bu gençliğin vakidir sanma. Yıllar ile yarışınca anlarsın. Ola ki aynaya bakıp aldanma, yüz hatları buruşunca anlarsın. Ömründen gün çalar bugün ve yarın, hazana dönüşür gülün gülüzarın. Hilal kaş altında göz kapakların, günden güne kırışınca anlarsın. Ağrılar baş verir, sızılar dizin, siz çöker önüne puslanır gözün. Bilenmeye başlar oğlun ve kızın, eşin bile dağılınca anlarsın. Elinde avucunda yok ise malın, yad olur dostların sorulmaz halın. Toz toprak içinde saçın sakalın, biri birine karışınca anlarsın. Geçmez kara günler gam ile çile, elinde değil ki edesin hile. Yokuş şöyle dursun düz yolda bile, adın başı yorulunca anlarsın. İşte Mahmut Erdal örnektir sana, göster baki kalmış var mı beyli ağa. Bir gün kucağa

Yolu bir ırmaktan geldim gönlüne. Kuraklık yaşayan yüreğime tane tane düşen sevdanı öptüm. Sevgiline yeşeren bütün aşk meyvelerini yüreğine sarılarak topladım bu sabah. Kimini gözlerinde, kimini saçlarında ve kimini de avuçlarında.

0: Kayseri, İzmir.
1: Şimdi tamam. Şimdi isterseniz hepimizin bildiği bir halk türküsü söylerim mi? Odam kireç tutmuyor. Söylerim mi onu?

Uf. Neden hala gelmedi? Yoksa saatimi şaşırdı bu hıyar. Gerçi hiç saat olmadı ama en azından birine sorar. Cebimde 1 lira desen yok. Madara olduk meyhaneye. Ah eşek kafam benim. Nasıl da güvendim bu hergeleye. Gelse balığa çıkacaktık. Ne çekersek kızartıp bir ayla yutacaktık. Kafamız tam olunca şarkılar döktürüp enteresan hayallere dalacaktık. Bu sandalı geçen hafta denk getirip çalıntıdan düşürdük. Arkadaşlar ısrar etti. Biz de iyi olur, bize uyar diye düşündük. Saat 8'de gelecekti. Bana birkaç milyon borç verecekti. Yoksa o Nemrut karısı kaçtı da onun peşinden mi gitti? Eğer öyleyse yandık. Gudubet gene yaptı yapacağını. Geçen sene de merdivenden itip kırmıştı Rıza'nın bacağını. Abi, kadın da boy şu kadar. Kalça fırıldak, göz patlak, kafa çatlak. Korkuyorum. Bir gün ya kendini asacak, ya horlarken Rıza'yı boğacak. Bak şimdi acıdım. Aşk olsun adama. Ben olsam vallahi baş edemem. Hele 5 tane velet var ki boy boy. Allah'tan düşmanıma dilemem. Aslında iyi çocuktur Rıza. Efendi huyludur. Herkesin suyuna gider. Yoksa kalıba vursan hani tek başına 10 tane adam eder. Bir keresinde hiç unutmam. 3-5 zibidi araca dadandı. Rıza sandalyeyi kaptığı gibi herifleri hastaneye kadar kovaladı. Aynı mahallede büyüdük. Aynı kızları sevdik. Aynı kafadaydık. Orta 2'den bıraktık. Matematik ağır geliyordu. Biz başka havadaydık. Aynı gömleği giyer, aynı sigaraya takılır, aynı takımı tutardık. Fener'in her maçına iddialaşıp millete az mı yemek ısmarladık? Bir tek askerde ayrıldık. Bana Bornova düştü, ona Gelibolu. Döner dönmez evlendirdiler. En büyük salaklığı da bu oldu. Bense hiç düşünmedim. Zaten param yoktu. Hep tek tabanca gezdim. Benim beğendiğimi anam istemedi. Onun gösterdiğini ben sevmedim. Neyse, bunlar derin mevzu. Anlaşıldı, bu herif artık gelmeyecek. Ufaktan yol alayım. Anam evde yalnız. Şimdi merakından ölecek. Gittim, vurup kafayı yattım. Rüyamda gördüm gülümseyerek geldiğini. Ne bilirdim? Yolda kamyon çarpıp hastaneye kavuşmadan can verdiğini. Vay be Rıza. Sonunda sen de düşüp gittin Azrail'in peşine. Dün boşuna günahını almışım. Ne
ne olur. Kızma bu kardeşine. Öğlen kahvede söylediler. Rıza öldü dediler. Ne kolay söylediler. Sanki dev bir taş ocağını kökünden dinamitleyip üstüme devirdiler. Ah dostum. O kocaman gövdeni, o beyaz kefeni nasıl kıyıp giydirdiler? O zalim tabutun tahtalarını senin üstüne nasıl böyle çivilediler? Yani sen şimdi gittin, yani yoksun, yani bir daha olmayacak mısın? Yani bir daha borç vermeyecek, bir daha biraz mallamayacak mısın? Peki beni kim kızdıracak? Kim zar tutacak? Kim ağzını şapırdatacak? Peki beni bu köhne dünyada senin anladığın kadar kim anlayacak? Ulan Rıza, ne hayallerimiz vardı oysa. Ne acayip şeyler yapacaktık. Toto'yu bulunca dükkan açacak. Adını Dostlar Meyhanesi koyacaktık. Talih yüzümüze gülecekti be. Karıyı boşayıp sıfır Mercedes alacaktık. Hafta sonu iki yavru kapıp Boğaz yolunda o biçim fiyaka atacaktık. Ah ulan Rıza. Ah ulan Rıza. Bu mahallenin nesini beğenmedin de öte yere taşındın? Ara sıra gıcıklaşırdın ama inan ki benim en kral arkadaşımdın. Ah ulan Rıza. Ben şimdi bu koca deryada tek başıma ne halt ederim? Senden ayrılacağımı sanma. Birkaç güne kalmaz ben de gelirim. Ben de gelirim.

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum.

karşılıksız sevginin, vefasız sevgilinin. Bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor.

Düşündükçe çılgına dönüyorum. Sana yabancı bir elin dokunuşunu. Hiç bekleme beni, teslim olmuyorum. Kendime ayırdım o son kurşunu. Kendime ayırdım o son kurşunu.

ömrümce hep seni anayım diye. Habersiz çantandan resmini çaldım, seni özledikçe bakayım diye.

Ben senin sevdanla Mecnun olmayı seçtim. Sen bana Leyla olmaktan vaz mı geçtin kurban oldum? Yârim misin, yaram mısın? Bu sahtekârı bile bozuk dünyada ben sana can oldum. Sen bana canan olmaktan vaz mı geçtin kurban oldum? Dermanım mısın, derdim misin? Ben kendimi hayat sahnesinde sensiz izledim. Dilimde sözün bittiğini, gözümden ferin gittiğini gördüm. Yüzümü güldüren gülüşünü özledim. Benim tek derdim sendin. Sen bana derman olmaktan vaz mı geçtin kurban oldum?

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime onu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumam. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri al.

0: Murat'la Gönülden Gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden

Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı huzurlu güzel bir akşam dileklerimle. 87.5 Lider FM'den Murat ben. Hepinize cümlenize sevgiler, selamlar. Cezaevlerine davetlerim, kardeşlerim, kadın kafaladı, ablalarım, kız kardeşlerim. Sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle programımızın açılışını yapacağız. İki güzel şarkının hemen akabinde her akşam olduğu gibi SMS mesajlarınızı paylaşacağım. Takriben saat 8'e kadar biraz SMS mesajları, biraz WhatsApp o şekilde. Sonrasında Allah nasip ederse 8-10 geçe ya da çeyrek geçe gibi de kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşacağız. Kulağınız radyoda olsun. Duyan kardeşlerim, duymayanlara haberiniz olsun. İki güzel şarkı sonrası Allah nasip ederse SMS mesajlarıyla başlayacağız. Hepinize, cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet ve huzur diliyorum. Evet, Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat da gönülden gönüle başladı.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Babam üstümün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle programımızı başlattık. Şimdi SMS üzerinden sizler için gelen mesajları paylaşacağım. Bir kez daha hatırlatayım kardeşlerimi, abilerimi, ablalarımı. Saat 8'e kadar SMS mesajlarının bir kısmını, bir kısım da WhatsApp'tan mesaj okuyacağım. Kulağınız radyoda olsun 8-10 geçeye kadar. Ondan sonrası kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşacağım. Kardeşlerim, kulağınız radyoda olsun. Hepinize tekrardan sevgiler, selamlar. Şakran Cesabi Teyki, A16 Koğuşlan, Mehmet Recep Tekin, canım eşim. Seni çok seviyorum. Kendini sakın yalnız hissetme. Ben senin hep yanındayım. Hep kalbimdesin ömrüm. Seni çok ama çok seviyorum. Ben çok iyiyim. Hep kalbimdesin ömrüm. Manuş Baba'dan iki gözümün çiçeği armağan olsun. Ramazan Çümendur, paşam seni özledik. Seni telefonda moralli görmek bize iyi geliyor. Allah'ın izniyle Eylül'de kavuşacağız. Biz buna inanıyoruz. Yakışıklı oğlum, Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Serkan Kaya senin için söylerim. Bucak FTP kapalı cezaevinde bulunan amcam Seyit Ahmet Demirbaş. Demir kime kalmış, sana kalacak aslan amcam. Elbet bir gün kavuşmak dileğiyle Adanalı Ayhan'dan döneceğim. Şarkısı armağan olsun. Ben yeğenin Şahin Demirbaş. Şakran cezaevinde bulunan abim Maviş Hasancan Tuğrul. Aslan abim özlenen ve beklenensin. Elbet bir gün kavuşmak dileğiyle Adanalı Ayhan döneceğim bir gün. Şarkısı Oğulcan Güzelcan'dan Maviş abime armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Hatun Dere A15 koğuşu, Hızır Mücahit Amak. Zaman ne kadar uzun olursa olsun kavuşacağımız o an her şeye değecek. Hayatım hasretine en ağır yük ama seni beklemek görevim. Yeter ki umudun olsun, o güneş sana da doğacak. Elbet bir gün sevgilim, beklenensin ve özlenensin. Seni çok seviyorum. Mektubunu bekleyeceğim. İyi geceler sevdiğim. Şakran T3B3 koğuşunda yatmakta olan iki gözümün çiçeği kardeşim Baran Göl'e Ahmet Kaya'dan Ey Canım şarkısı çalarsanız sevinirim. Bu arada mektubunu aldım. Seni ne zaman özlesem elimi kalbime götürmüyorum. Çünkü elim hep kalbimde. Her gün, her dakika, her saniye özlüyorum. Aklımdasın, kalbimdesin. Az kaldı, seni çok ama çok seviyorum. Ruhumun yarası. Tek arkadaşım, tek dostum, tek sırdaşım. Sen orada iyi olduğun sürece biz de burada iyiyiz. Seni seviyorum. Abi ben Ali Şakran T2C7 koğuşumuzun adaletini sağlayan İbrahim Baba'ya, Reis Kadir Yurteli'ye, Bekeş'e, Gazi'ye, Aykut'a, Tepecik'ten Sergen'e selamlarımı iletiyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C5'ten Adnan Baysal. Aleykümselam Adnan kardeşim. Öncelikle benim için değerli olan zindanımızı saraya çeviren kaleli Emir Acar ve Çiğdeli Anadolu Öztürk olmak üzere İzzetcan hiç yorulmaz. Abulu Eren, Tez Veren, Yeşilörtlü Domdom, Arda Çalışkan, Yusuf Doğru, Arda Kuva oğlu. Abi kardeşlerime selamlarım bakidir. Bu canlara Azer Bülbül'den ne sayarsan say armağan olsun. Murat abi ben Adnan Baysal, T3B7'de yatmakta olan kardeşlerim Furkan Kızılda, Enes Kızılda, Roşat Güneş Yüz, abim Mustafa Algül, kardeşim Zenci Umut Karayavaş, İsmail Bayram Kaleli, Ramo RHS, Hacı Simmo, yani Yusuf Salhan, Hasan İldirim, Hüseyin İldirim, bu arada Hasan kardeşi, bu mesaj yarım gelmiş, yani bu kadar yazmış kardeşimiz, aslında kısa bir mesaj ama orada kesmiş. Menemen TTP'de yatmakta olan doğum günü kutlu olsun aslan abim. Allah ayağına taş değdirmesin. Kralım Muhammed Kaya Ziya Şenbakar'dan selam olsun. Can abim Azar Bülbül'den Felek şarkısı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 1 Haziran'da tahliye olan T2A15'ten tahliye olan Kemal Paşalı Halil Atagöz. Aleykümselam Halil kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan Bilal Ayık abime, başta Çimentepe'li Fırat Tinaz, Araf Kuş Murtekeli, Ümit Şahin Tenekeli'den Yıldırım Batırlı, Kuru Çaylı Sergen Lafanlar, Bucalı Hakan Can Artil, Bornavalı Caner Güneş, Menemenli Berkay, İstanbullu Volkan Arda Altınsoy. Abilerim olmak üzere Botan Değirmenci, Serhat Yalçın Arda, Özdirek, Gökhan Almak, diğer Gökhan abime de selam olsun. Azar Bülbül'den üzülmedim ki. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5 koğuşuna yatmakta olan Arda Çalışkan, yani Yeşilörtlü Domdom. Aleykümselam Arda kardeşim. Öncelikle zindanımızı saray eden kıymetli abilerim Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emir Acar olmak üzere akabinde İzzetcan, Adnan Baysal, Arda Kuvaoğlu, Eyüp Bozkurt, Yusuf Doğru'ya selam olsun. Bu derlere Eyüp Han'dan ekilir bir gün şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Şakran T3C5 koğuşuna yatmakta olan Arda Çalışkan yani yeşil yurtlu domdom. Başta kıymetli abilerim Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emir Acar olmak üzere akabinde İzzetcan Adnan, Baysal Arda Kuvaoğlu, Ümit Eyüp Bozkurt, Yusuf Doğru'ya selam olsun. Bu derlere Eyüp Anı'ndan ekilir bir gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5 koğuşuna yatmakta olan Arda Çalışkan yani yeşil yurtlu domdom. Buradan farklı kurumlarda olan kardeşlerim ve abilerim Bengin, Orhan, Sarı, Şahin, Fırat Korkmaz, Cemal Korkmaz, Yusuf Baykuş, Mert Işıklı, Yıldırım Bozdağ'a selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Bu alem kolpayı kaldırmaz. Murat abi ben T3C5 koğuşuna yatmakta olan Arda Çalışkan yani yeşil yurtlu domdom. Öncelikle zindanımızı saray eden kıymetli abilerim Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emir Acar olmak üzere. Akabinde İzzetcan Adnan Baysal Arda Kuvaoğlu Eyüp Bozkurt Yusuf Doğru'ya selam olsun. Bu derlere Eyüp Han'dan ekilir bir gün şarkısı armağan olsun. Ben Bayraklı'dan Burak Baran, kader birliği yaptım aslan kardeşlerim Berkant Baran, Boran, Baran aslan dostlarım Erdem Doğan, Şahin Bek'ten Bedirhan Akkoyun, Ahmet ve Salih Oluşlu, Pınar'a selam ederim. Murat abi ben Şakran T3C5 koğuşuna yatmakta olan Arda Çalışkan yani yeşil yurtlu domdom. Buradan farklı kurumlarda olan kardeşlerim ve abilerim Bengin, Orhan, Sarı, Şahin, Fırat Korkmaz, Cemal Korkmaz, Yusuf Baykuş, Mert Işıklı, Yıldırım Bozla selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Bu alem kol payı kaldırmaz. Hayırlı akşamlar Elizya ve Berfin'den canımızdan çok sevdiğimiz annemiz B7 koğuşuna olan Melike Baran'a seslenmek istiyoruz. Dün seni alacağımızı düşünürken o kadar umutlanmıştım. Kan çıkamadığını öğrendiğim an içimde kocaman bir boşluk oluştu. O günden beri ne doğru düzgün yemek yiyebiliyorum ne de uyuyabiliyorum. Aklımda kalbimde hep sende. Senin ağladığını, yemek yemediğini ve uyumadığını duyunca içim parçalandı. Ne olur kendini bu kadar yıpratma annem. Sen iyi olmazsan ben de iyi olmam. Yarım gelen mesajımız. Murat abim selamünaleyküm. Ben T4B18'de yatmakta olan Emre Eser. Aleykümselam Emre kardeşim. Aynı koğuşta bulundum. Emirhan Özyaşık T3C2'de yatmakta olan Feridun Çam. Dostum Batuhan Yalçınkaya. Yeğenim ilk önce Batuhan Çalık Kuşu yeğenimdir. İlk önce Allah'a sonra sana emanettir. Bu derdi dostlara Hazar Yıldız'dan elbet bir gün çalar mısın derdi abim. Emre sanki yanlışlık var. Bir karışıklık var. Mesajda. Murat abi ben B11'den tahliye olan Fatma Demirkıran, T4'te yatan canım babam Ali Demirkıran ve Murat Demirkıran. Kurban olduklarım sizleri çok seviyorum, az kaldı sıkılmayın. Allah'ın izniyle sizi de oradan alacağız. Hazar Yıldız'dan bilsen sizlere armağan olsun. Murat abim ben B11'den tahliye olan Fatma Demirkıran, B11 kızlar radyo başına. Benim canlarım Nora Kalit, Naz Duran, Yağmur Boyunduruk, Seren Can Polat, Bahar Dündar, Hürmüz Buhan, Bilge Keleş, Betül Duran, Ece Tuana. Hepinizi çok seviyorum. Ben iyiyim. Biraz sıkıntılar var ama Allah büyük Hazar Yıldız ihtiyacım var size gelsin. Selamünaleyküm aleyküm selam. Şakran 1 nolu A3 koğuşuna yatan Hakan Yavaş'a seslenmek istiyorum. Bu gece gözlerini kapatmadan önce şunu bilmeni istiyorum ki gün içinde kaç kez güldüm bilmiyorum ama sen kaç kez düşündüğümü saymadım. Çünkü sen artık aklımdan geçen bir düşünce değil. Kalbimde yaşayan en güzel duygusun. Gece sana huzur, rüyaların sana mutluluk getirsin. Sabah uyandığında ilk hissettiğin şey umut, ilk düşündüğün şey ise seni ne kadar sevdiğim olsun. Uyu şimdi bir tanem, göremediğin yıldızlar sana eşlik etsin. Yarım gelen bir mesajımız. Murat abi öncelikle selamünaleyküm, iyi yayınlar Murat abi. Senin aracılığınla Şakran T3B7'de yatmakta olan kardeşim Hasan İldirim'e 1000 selam ediyorum. Hasan'ım sıkma canını abim. Allah büyük, o işleri hallediyorum ben. Aleyküm selam kardeşim. Murat abi selamünaleyküm. Öncelikle iyi yayınlar Murat abi. Senin aracılığınla Şakran T3B7'den tahliye olan ben Hüseyin Yıldırım. Aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Recep Gizli, Mustafa Algür, Roşat Güneş Yüz, Enes Kızılda, Furkan Kızılda, Yusuf Salhan, Ramazan Alkış, Muhammed Uys Bingöl. İsmail Baylan 1000 selam ediyorum. Özgürlük sofralarında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Şakran T2'de yatan oğlum Doğanay Devrim, canım oğlum ben sizi merak et, sen diyelim, sen bizi merak etme, biz iyiyiz, tek düşüncem siz dersiniz, haberin olsun. Diyarbakır'a geldi çok şükür, Senin aklın bizde kalmasın canım oğlum. T4'te yatan oğlum Umut Devrim ve oğlum Onur Devrim sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Lider penceresiz kaldım annem şarkısını çalarsanız sevinirim. Ben T1A16'dan Gültepe'li Poyraz Sayacı, değerli mahalle çocuklarım, dost abi kardeşler, Can Dayım, Binali Peker, Nado, Emrah Yaşar, İsmet Tatü, Azcan Yatmaz, Fırat Veli Çelenk, Mert Eko Kahraman, Emir Yıldırım, Resul Ozan Kartal, Ratif Ercan, Doğan Apo Yenince, Polat değerli, Berat Özyurt Toroslu, Memo ve Murat Bingöl abime selam olsun. Biz hiçbir maçımızı kaybetmedik, isteyen skorlara baksın. Dün fark etmedi, bugün hiç fark etmez. Bu canlara Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun. Ben Poyraz Sayacı, sağ ol. Poyraz'ın bugün selamını aldım. Hatta kardeşin de telefondan sonra Gültepe'de gördüm. Sen miydin dedim beni arayan, yani Say abi bendim dedi. Sana kaç defa selam gönderdim bilmiyorum, ulaşıyor mu sana. Serkan'ım, baban da duyuyorsa inşallah Serkan'ım, sana da sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Serkan Sayacı. Ben T1-16'dan Poyraz Sayacı, aynı kaderi paylaştım dost abi kardeşlerim. Sergen Temel, Şehmus Bayraktar, Karizma dayılarım, Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Osman Temel, Samet Akşit, Enes Efe, Abdin Adaş, Salih Güreler, Tevfik Kalkan, Azat Çakmak, Berk Şahin, Sabır Kılıcınız, Doğacak Güneş umudunuz olsun. Gündoğan Doğan ve Orhan Işıksoy dayılarıma Enver Yılmaz, Gönül Darda Ben Zordayım şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abim, ben B1'den Gülşah Kır, aleykümselam kız kardeşim. Değerlilerim Sevim Küreş, Hamiyet Küreş, Deniz Giz Bebek, Sedef Demir, Mesude Çapuroğlu, Asena Üner ve beni hatırlayan herkese selam olsun. Gece bir söz, aklım kalbimle savaşırken kalbim kalbine yenik düşüyor. Simgeden kalpsiz bir serseri dinletirsen çok sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi, ben B1'den Gülşakır, İbrahim Taşıyan, Eray Deniz Oyman, Boksör Çağrı İşçi ve Kadın Kapalı'daki Risalet ablama selam olsun. Sefo'dan, bilmem ne zor günlerimde hep sen yanımda vardın, İbo'ma gelsin. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'dan Tepecikli Adilcan, hep bildik benim için değerli olan kral babamız Mümin Doğan, Emre Doğan, Can Dostum, Can Dostum, Kirivem, Big Boss, Barış Doğan, bu derlere selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Adilcan, hep bildik. Abi ben Gülay Karadan'a, Şakran A5'te yatan Esen Çalışkan ablasıyım. Canım kardeşim benim, canımın içi. Gece ne kadar uzun olursa olsun mutlaka sabah olacak ablam. Biraz daha sabır ablacığım. Bacım bugünlerde geçecek. Biz yine yan yana olacağız. Kurban oldum. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Abi kardeşim Esen'e tüm ve kader mahkumlarına gelsin. Adanalı Ayhan, döneceğim bir gün armağan olsun. B3'te yatmakta olan Gülseren Öznar ben. Emel ablam, ablam seni çok seviyorum. Şengül ameliyat olacak yarın. Ben sabahtan beri hastanedeydim. Naz'ı da aldım. Bize geleceğiz diye gelemedim. Telefonu yapacağım bu hafta. Sen merak etme, bu haftaki görüşe muhakkak geleceğim, aklın kalmasın. Selamünaleyküm Murat abi, ben İzmir Bayraklı'dan Pınar, aleykümselam kız kardeşim. Şakran T2 C1 koşunu olan sevgili eşim Sercan Keskin'e seni çok özledim. Hasret geçer sevda kalır, ben seni hep beklerim. Mesafeler sevgimizi değil sadece hasretimizi büyütüyor, seni seviyorum. Umudunu hiç kaybetme ve bugün sana Uygar Donay'dan Ama Yine Sensiz Yapamıyorum şarkısını armağan ediyorum. Murat abi çalarsan çok sevinirim. İyi yayınlar diliyorum abi. Sağ ol kız kardeşim. Ben T1 C9'dan Tatü İsmet, A20'de yatmakta olan Burak Ceylan radyo başına, Rafet Özsolak radyo başına, sizi yanıma bekliyorum. Tüm kayda değer dostlara da selam olsun. Ben Sıla annem Nehir Bağtur'a sesleniyorum. Telefon evramı sildir. Evet, bu şekilde bir mesaj gelmiş ama sayfamızı yenileyelim.

Maçhava Küçük Cezaevinde bulunan canım kanım veliahtım olan mafyum Mustafa Bilen ve kader birliği yaptığı C5 koğuşunu olan can dostum güzel insan Cihan Ahmet Kaya'dan Göresim Geldi şarkısı.

Bence artık hoşlan Dilber Durmazer, namı der Dilo. Canımdan çok sevdim Ebru Ertürk, kardeşim olan Kardelen Kantarcıgil, çocuğum olan Ecem Nur Esen Murat abi, gece değerli Ebru Ertürk ile bir söz bırakıyorum. Yıldızlar gecelerin mal mülk isteyenin. Yıldızlar gecelerin mal mülk isteyenin. Ama mutluluk ikimizin olsun. Bizim için güçlüden her şeyin oldun çalar mısın? Ya da güllüden olabilir mi? Yanlış yazmışlar. Dilo kardeşim. Şaklantı'yı bir de atmakta olan canım eşim Mehmet Ali Kızıltepe radyo başına. Ömrüm Memom, nasılsın, iyi misin? Bizi soracak olursan çok şükür iyiyiz canım kocam. Bizi merak etme, tek dileğimiz senin bir an önce yanımızda olman. Biliyorum ki bu sıkıntılı günleri atlatacağız. En güzel günler bizim olacak. Az da sabır aslanım. Ben ve çocuklarım seni dört gözle bekliyoruz. Seni çok çok seviyorum. Ömrüm Memom. Ömrüm, yıllarım, gençliğim feda olsun sana aslanım. Murat abim, bizim için İbrahim Polat Erden Mecburi İstikametler çalar mısınız? Selamünaleyküm Murat abi. T3C6'da kalan Nurullah Çiftçi radyo başına. Aleyküm selam kız kardeşim. Evet, Nurullah Çiftçi ne demiş kardeşim? T3C6'dan Nurullah Çiftçi, Nurullah Çiftçi, Nurullah Çiftçi radyo başına. Kardeşim yazmış Nurullah. Neymiş? Devamı hemen okuyalım. Evi ara, acil. Seni bekliyorum. Murat abi, sana zahmet, bu mesajı tekrarlar mısın? Vallahi 3 defa yazmışsın. Nurullah kardeşim. T3C6'daki kardeşlerim, duyan varsa Nurullah Çiftçi kardeşim, evi arayabilir mi? Acil. Ben C6 koşulan Ebru Ertürk. Benim diğer yarım canıma can katan Dilber Durmazer, namı der Dilo. Canımdan çok sevdiğim kardeşlerim Kardelen Kantarcıgil, Ecem Nur Esen Murat abi, gece Dilo'mla şu sözü bırakıyorum. Öyle bir gelir ki kalbine, bütün gidenlere teşekkür etmek zorunda kalırsın. Abim Dilo'ma Linet'ten meğerse çalarsan sana da çok selam olsun abim. Aleyküm selam kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A17 yatmakta olan Kuruçaylı İnanç Özek. Koğuştaki kardeşlerim Batuhan Tutar, C14'te bulunan başka koğuşlarda Emircan, Emircan Egesoy, Yunus Batur, Azat Ürkmezer, Hak'tan derdi var Satocan Özek. Utku Yapıcı, bu kardeşlerime Hijyan ve Muti'den Biz Kötüyüz Aynen şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam. Sağ olasın İnanç kardeşim. Şimdilik buraya virgülümüzü bırakalım. Biraz da WhatsApp'tan koğuş mesajlarımızı okuyalım. 8-10 geçeye kadar veya çeyrek geçeye kadar, sonra kayıt mesajlarımızı dinleteceğim kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu A8 koğuşuna yatmakta olan Atamer Çelik. Aleyküm selam Ato kardeşim. Buradan kader birliği yaptığım canlarım Ercüment Yıldız, Gencer Atacömert Yıldırım, Fehmi Kurtuluş, Mami Özgür, Batıkan Elmas, Ahmet Balcı, Hakan Aktaş, Abdullah Şahin, Arda Yalçınkaya, Yiğit Sungur, tüm dostlarımıza bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak isterim. Bugün yaşarsın, yarın ölebilirsin. Onur yaşamdan özgürdür. Bucalı Atamer Çelik. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu A8 koğuşuna yatmakta olan Mami Özgür. Aleykümselam Mami kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta Atamer Çelik, Hakan Aktaş, Arda Adaş, Gencer Atıcı, Mert Yıldırım, Ercüment Yıldız. Ve A12 koğuşuna dostum Veysel Yesmesliler, C15 koğuşuna olan canım ciğerim Mahmut Tunç, B15 koğuşuna Serhat Sayan'a ve Ferhat Taş'a selamlar olsun. Murat abi, ben Üçnoğlu A8 koğuşuna yatmakta olan Atamer Çelik. Diğer kurum ve koğuşlarda yatan dostlarım Görkem Kalemkuş, Tolga Dağ, Furkan Kızıldağ, Daykolu, Engin Kaya, Volkan Çakmak, Ahmet Canalan, Batuhan Özgür ve Mert Gürkan'a bin selam olsun. Bucalı Atamer Çelik. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 C12 karşı yakalılar koğuşundan Muhittin Çalışkan, yani Muti. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Değerli dostlarım Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Mehmet Çallı, Gökhan Soğukkuyu, Yavuz Çelik, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayırtır yani Fıçı, İsmail Demirkoç, yenim Gökhan Karaaslan. Çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Son olarak değerli dostum Şeyto'ya da armağan olsun. Sizleri seven Muti ve Çakır, var olanı yaşadık, var ötesi onu da yaşadı, saygılar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 C12 Karşıyakalılar koğuşundan Çağlar Çakır. Aleykümselam Çağlar kardeş. Değerli dostlarım Can Barış Çakır, Muhittin Çalışkan yani Muti, Mehmet Çallı, namı der Mege, Gökhan Soğukuyu, Yavuz Çelik yani Cüce, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayıktır yani Fıçı, İsmail Demirkoç, Gökhan Karaaslan, Şeytan Serdal, son olarak Kadın Kapalı'da bulunan derlimiz Pınar Cuhalı yani Sarı. Çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Her şey geçmişte kalıyor ama hiçbir şey geçmiyor. Çakır

Muti'den. Ben Menemen, C4 Koğuş'tan Cüneyt Çetin, başta abilerim Azat Başak, Hüseyin Başak, Tayfun ve Tamer Demirtaş, Deniz Kahya, Azat Özyaşık olmak üzere dostlarım Hikmet Şahin, Agit Fırat Çergel, Özcan Boral, İsmail Bolu, Melih Kampala, Ömer Koçu, Adem Bekten, Deniz Altın, Eşref Duman, Cihat Aksakallı, Ramazan Obuz, Hasan Yüksek, Ceyhun Tunç ve Azat Atalay'a. Ben Menemen, C4 Koçtan Cüneyt Çetin, Ahmet Buzkan, Latif Can ve Ercan Doğan, Azat Erol, Muhammed Can Çelik, Birtan Esen, Hazar Soydoğan, Kadir Honca ve Çetin Honca. İsmini sayıp sayamadım tüm dostlara selam olsun. Cüneyt Çetin der ki, dostun darbesi düşmanın kurşunundan daha ağırdır. Seyfi Doğanay'dan kimse sizler ülkesi benden sizlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B8'den Sertaç Akın. Aleykümselam Sertaç kardeşim. Buradan senin aracılığınla abi kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Fatih Gültekin, Ege Ürkmez, Rüzgar Özdemir, Emircan Adiyek, Tamer Demir, Binol'da yatan abilerim İbrahim Halil Almaz, Metin Güney, Muhammed Güler'e selam ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. O gece ben vardım diyen kimse yoktu. Saydım 5 kişilik 4 duvar ve 1 ben. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B8'den Ege Ürkmez. Aleykümselam Ege kardeşim. Buradan senin aracılığın ile Fatih Gültekin, Doğan Topçu, Eren Kollik, Sertaç Akın, Semih Şenyüz, Mustafa Aypak, Hakim Bal, Ahmet Yönetim, farklı yerlerde bulunan abi kardeşlerim Baran, Berşat Akan, Koçak, Devran Tercan, İlhan Deniz, Ege Akkoyun, ismini zikir edemedim tüm Çili Güzeltepe çocuklarına selam ederim. Gece benden bir söz, kumdan kaleniz var, denizin insafına kalmışsınız. Ben Güzeltepe'den Ege Ürkmez. Selamünaleyküm Murat abim, ben Mehtap Mahallesi'nden Emirhan Tapan. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Başta koğuş arkadaşlarım, dostum Doğukan Taşar, Mahsun Oz olmak üzere Savaş Kırmızıgül, Ozan Demir, Mert Güler, İbrahim Kırcan, Muhammed İslam Şen, Atalay Bayram, Yusuf Bozda, Behçet Arslan, İsmail Özmen, Ömer Uray, Abbas Deha, Ender İsimbay, Süleyman Altun'da, farklı koğuşlarda bulunan Emre Kara ve Hakan Kurt abime selam eder, gece bir söz bırakmak isterim. Hayattaki en önemli şey tecrübedir, onu kazanmak için önce kaybetmek gerekir. Murat abi, ben 4 nolu B17'den Emirhan Tapan. Burada abilerim, kardeşlerime ve dostlarıma hitaben Suat Konuk, Azat Başak, Emre Kara, Burak Kan Karadere, Berkan Karadere, Servet Kiper ve Kiper ailesi olmak üzere dostlarım Mahsun Oğuz, Mert Güler, Emirhan Özışık, Mert Ayrancı, Cengiz Özdemir, Kadir Yasin Temur, Alman Okan Tatüde, Farhat Arslan, Azcan Yatbaz olmak üzere tüm kader mahkumlarına selam ediyorum. Tamam, bir mesaj daha okuyayım kardeşlerim. Sonra bir güzel şarkı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A19 koğuşundan Doğukan Çakıcı, yani Dodo. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Burada kader birliği yapmakta olduğum kadim dostum Arif Tarlak ve değerli büyüklerim Mutlu Kurt, Emoç Özdemir, Tatü Emir Genç, Şehmus Bulut başta olmak üzere dostlarım Can Çakır, Ali Bilen, Metin Navçacı yani Menemenli Kasap, Doğukan Çetin yani Hoca, İhsan Ertan, Muhammed Dikbaş yani Kürt Şamu ve tüm Bozyaka Yeşilyurt çocuklarına selam olsun. Cam gibi çocuklardık, silseler parlardık, kırdılar keskinleştik. Yener Çevik'ten şarkının adı yok. Murat abi sesine sağlık, sağ olasın Doğukan'ım, sağ ol kardeşim benim. Abim kolay gelsin, ben T4A19'dan Dodo Çakıcı. Burada kader birliği yapmakta olduğum aslan kardeşim Arif Tarlak kardeşime ve onun aynı kandan olmasa da candan olan T1C18'de yatmakta olan Kaleli Beşir Acar'a ve koğuşunda bulunan dostlarına selam olsun. Ve bizi tanıyan tüm Bozyaka, Yeşilyurt, Kadife Kale çocuklarına selam olsun. Dostum Arif'in söylemiyle rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan alacağı tek şey tozdur. Arif kardeşime Gazapizm'den Memleketsiz şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 koğuştan Batuhan Üçdemir. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta can abim Necati Gülen, kandan olmasa da candan olan Burak Ceylan, Çamdibili Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, Barış Duran, Yusuf Ceylan, Rüzgar Gözen, Gökhan Karaslan abim, Serdar Özcan, Burak Ceylan'ın canları Sergen Erdemli, Atakan Özü Uyanık, Ahmet Can Özdemir, bu canlara selamlarım bakidir. Gece bir söz de ben bırakayım Murat abi. Ya saraylar ya zindanlar demiştik. Şu an zindanlar kısmındayız, çıkınca saraylar kısmında görüşmek dileğiyle. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Batuhan Üçdemir. Sağ ol Batuhan kardeşim. Murat abi, ben T1A20 koğuştan Batuhan Üçdemir. Buradan senin aracılığınla aynı kampüs ve farklı hapishanelerde bulunan canlarıma hitaben başta Emir Kızılay, Ferhat, Burak, Raşit Atan, Ali Tırfan, Emirhan Akdeniz, İsa Aslan, Umut Fidan, Osman Kalkan, Emirhan Yula, Ayhan Eres, Asil Çalışkan ve Burak Ceylan'ın can abisi Gökhan Ecellioğlu.
İsmini sahip saymadım tüm dostlarım.

dostlarıma selamlarım bakidir. Bu canlarıma Murat Çampınar'dan mapus ranzası armağan olsun. Gece de bir söz. Bir zalime sırt vererek başka bir zalimle savaşılmaz. Sana da selam olsun Murat abi. Batuhan Üçdemir. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Bir tane daha okuyayım. Ondan sonra bir şarkı, bir şarkıdan sonra da kayıt mesajlarımızı hemen dinleyelim. Ben A18'den Enes Tekin. Koğuşumuzun adaletini sağlayan başta abim Tolga. Yeşilliler abimin derlileri başta babası olan amcam Hasan. Yeşilliler Eyüp Öztanık, Çağlar Dil Döken, Çetin Kirtay, Ahmet Teker, Tolga abimin sağ kolu Berkan Çolak. Kardeşi geceyi Tolga abimin sözüyle kapatmak istiyorum. Dil tutmak altını ve gümüşü tutmaktan daha önemlidir. Selamünaleyküm Lider FM ailesi ve Murat kardeşim, ben Eyüp Öztanık. Aleykümselam Eyüp abi. Buradan sizin vasıtanız ile oğlum Yusuf Öztanık Şakran Açık Cezaevine de çok çok selamlar. Tolga Yeşiller, Hasan abim, eniştem Yeşilliler, Serkan, Dinçer Dünden, bir Dündar diyelim, Bineker, Murat Değirmencioğlu, Burak Ceylan ve Yusuf Ceylan'a canı gönülden çok çok selam ederim. Ayrıca kardeşim Yalçın Öztanık, yeğenlerim Ayhan, Nihat Öztanık, Hamit ve Özgür Erişçik. Çok selam ediyorum. Murat'ım senden bu güzel değerler için, tüm can dostlarım için Tayyip Uçar'dan bir şarkı çalarsan sevinirim. Eyüp Öztanık. Bir güzel şarkı, bir şarkıdan hemen sonra kardeşlerimin kayıt mesajlarını paylaşacağım. Takriben 9'u 10 geçe kadar, sonrasında WhatsApp'ta kaldığım yerden devam edeceğiz. Abi kardeş aldı kız kardeşlerim.

0: Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Bucalı Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim, yani Maraz. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde koğuşumuzun derleri Aslan abim Samet Kır, kardeşim Samet Özsünç, Turgut Tokcan, Ahmet Güneş, Enes Günay, Zübeyir Aküzüm, Uygar Tüfekçi, Burak Özkul, Ömer Yorulmaz, Metin Büyükcan, C2'nin adaletini sağlayan derli abim Şahin Engin ve dostum Mustafa Uslu'ya selam olsun Murat abi. Gece bir söz, saniyelerin bedelini seneler öder, sus ve sabret bu derlere Müslüm Baba'dan seneler şarkısı armağan ediyorum. Sizleri seven kardeşiniz Maraz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornova'dan Turgut Tokcan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan abilerim olmak üzere kader birliği yaptım kardeşlerim. Abilerim Samet Kır, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Ölümsüz Uygar, Tüfekçi, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Zübeyir Akgüzüm, Berk Tuncay, Ahmet Güneş, Samet Öztunç, Sedat Salman, Metin Büyükcan, Burak Özkul, Derviş Uzun ve Mustafa Fidan amcam olmak üzere bu derleri Müslüm Gürses'ten bu da geçer şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz, sözün bitti yerdeyiz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKC1'den Berk Tuncay, başta saygıdeğer koğuş mevsullerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere canım abim Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, çavuşumuz Samet Kır, daima rakibim Turgut Tokcan ve değerli kardeşlerim Ölümsüz Uygar, Tüfekçi, Derviş Uzun, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil kardeşim, Metin Büyükcan ve Zafer Yüksek, Zübeyir Akgüzüm, Burak Özkul'a selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan eşim ve suç ortam Aylam'a selam olsun. Bebekom seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol canım eşime Müslüm Baba'dan sensiz olmaz şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Samet Kır. Aleykümselam Samet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş Furkan, Özen, Bengin, Orhan olmak üzere sonrasında kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, aslanım mahalle çocuğum Maraz, Sedat Salman, Samet Öztunç, Yumurcağım Enes Günay, Turgut Tokcan, Ahmet Güneş, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Ölümsüz Uygar, Tüfekçi, Burak Özkul, Zübeyir Akgüzüm, Derviş Uzun, Metin Büyükcan, Batuhan Karanfil, Kale Musto selam olsun. C1 koşuna bulunan tüm abi ve kardeşlerime Gazap İzmir'den Argo İzmir şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Ahmet Güneş. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde mahalle çocuklarım olan aslan kardeşlerim Samet Kırı, Samet Öztunç, Sedat Salman ve kader birliği yaptım Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Uygar Tüfekçi, Enes Güneş, Zübeyir Akgüzüm, Metin Büyükcan, Derviş Uzun, Burak Özkul, Mustafa Fidan, Ömer Yorulmaz ve C2'de bulunan abilerim Şahin Engin, Mustafa Ustar, Yakup Yıldırım'a selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKC1'de yatmakta olan Ölümsüz Uygar Tüfekçi, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aynı koğuşta kader birliği yaptığım kardeşlerim, dostlarım Samet Kır, Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Ahmet Güneş, Samet Öztunç, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Sedat Salman, Burak Özkul, Turgay Tokcan, Metin Büyükcan, Zübeyir Akgüzüm, Derviş Uzun, Kale Mustafa, ayrıyeten T4A4'te yatmakta olan kuzenim Umut Hamza Tüfekçi ve dostlardan selam olsun. Gece bu sözü bırakmak istiyorum. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla, bu derlere Murat Yalçın'dan senin yüzünden armağan olsun. Ben TKC1'den Manisalı Ömer Yorulmaz, öncelikle aslan abilerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri aslan kardeşim Samet Kır, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Samet Öztunç, Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Ahmet Güneş, aslan kardeşimiz Metin Büyükcan, Zübeyir Akgüzüm, Enes Günay, Burak Özkul, Berk Tuncay, Mustafa Fidan, Derviş Uzun, TKC2'deki aslan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya canı gönülden selam olsun. Gece bir söz, atarız da yatarız da demesi kolay, cezayı aldığınızda Azer'den yatamıyorum şarkısı dinleriz, dinlersiniz, dinleriz o da radyo çekerse. Ben T2 C1'den Samet Öztunç, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri Aslan abilerim Samet Kır, Ahmet Güneş kardeşlerim Sedat Salman, Burak Özkul, Uygar Tüfekçi, Enes Güney, Ömer Yorulmaz, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Zübeyir Akgüz'ü, Metin Büyükçam, Turgut Tokçam, Batuhan Karanfil, Berk Tuncay, Derviş Uzun, Mustafa Fidan ve Üçnol'da yatan Aslan kardeşlerim Bucalı, Sansar ve Ömer Kütükçü'ye selam olsun ve T2C7 olan Zübeyir abimin dostu değerli selam olsun. Gece bir söz, biz yola çıktığımızı yolda bulduğumuza değişmeyiz. Selamünaleyküm Murat abi, ben ikinoğlu C1'den Samet Kır, aleyküm selam Samet kardeşim. Başta kader birliği yaptım yakışıklı abim Dadaş Furkan Özen ve Aslanlar Aslanı canım abim Bengin Orhan olmak üzere akabinde farklı koğuşlarda bulunan abi kardeşlerim Özgür Işık, Sefa Haral ve yakışıklı abim Şahin Engin ve ona yoldaşlık eden Mustafa Uslar, Yakup Yıldırım, Emircan Kılıca selam olsun. Ve ayrıca kadın kapalıda bulunan küçük cadım kız kardeşim Sılam'a çokça selam olsun. Dadaş dayım der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla bu canlara Ahmet Kaya'dan Başım Belada şarkısı armağan olsun.
1: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam edecek.

0: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Öncelikle isimlerini zikrettiğim canlarıma selam ve sevgilerimi sizin aracınıza iletiyorum Murat abi. Başta dostum Ramazan Yıldırım, Baber Başkan, Emrullah Öndeş, Enes Mavili, Mehmet Budak, Şehmus Akkurt, Rezan, Yavuz Zeki, Akdestan, Batuhan Saraç, Hasan Can Bayram, Ayhan Yalçın ve onun kıymetlisi Farhat Turgay ve kadın Kapalı'da bulunan annemiz Nimet. Başkan ellerinden öper, selam ederiz. Süslü sözlere gerek yok. Gönülde yaşanan dostluklar geçerlidir. Gazapizm'den anne aç kapıyı ben geldim şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Koyuncu. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Benim için değerli Suat Konuk, Ömer Recep Sönmez, Burhanettin Kansız, Talha Kılıç, Şehmus Daş, Serhat Çevik, Abdülali Gündüz, Emrah Sürget, Emirhan Pekince, Doğan Düztaban, Mehmet Aydın ve Kadife Kaleli abim Mehmet Budak ile Kadın Kapalı'daki derdisi Fatma Kırdemir'e, Azar Yıldız'dan Benim Sana İhtiyacım Var şarkısı armağan olsun. Murat abi ben 4 nolu B13'ten Ramazan Yıldırım, başta değerli dostum Ramazan Koyuncu, Baber Başkan, Emrullah Öndeş, Mehmet Budak, Enes İnce, Şehmus Akkurt, Enes Mavili, Engin Şekerli, Efe Kan Şükrü. Bir nolda bulunan kardeşlerim Arda Yıldırım, Berat Yıldırım, Tahir Yıldırım ve Ayhan Yalçın abimin derleri Ferhat Turgay ve Cihan Görür'e selam olsun. Ayhan abim der ki insanların seni en çok sevdiği zaman onların işine en çok yaradığın zamandır. Ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan ortak değerimiz ve biricik annemiz Nimet Başkan'ın da ellerinden evlatları olarak öperiz. Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Yıldırım. Selamünaleyküm Can Murat abim, ben Meremen B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Yanımda bulunan değerli ve kıymetli insanlar başta Mazlum Sürer, Veysi Evin, Can dostum Yıldızlı Muro, Can yoldaşım Gaffo, Ahmet Bacı, Aslan dostlarım Berhan Atkın, Baran Atkın, İki Gözüm Taha Güney, Meremenli Buci, Gökhan Nazlı, Musa Gezer, Azat Karaca, Bucalı, Sado, Fırat Sivlim, Murat Yıldırım, Tuncay İnci, Aslan kardeşlerim Umut Korkmaz, Enes Teker, Barış Boral, değerli dayımız Yakup Aldemir ve Yıldızlı Mendu. Selamünaleyküm Murat abi, ben B17'den Furkan Çubukçu, C10'da bulunan benim için kıymetli ve o kadar da değerli başta Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Reco Yıldırım, Aslan kardeşim, Alanso, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Murat Baba, Ali Efe Aydoğdu, Çakır Efe, Emin Süs ve ismini yazamadım. Tüm koğuşa selam olsun, gece bir söz bırakmak istiyorum. Çobanın kaval sesiyle yaylaya gittiğini sanan koyunlar er ya da geç mezbaya gittiğini anlayacaklar. Bu ismi geçen canlara Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Ben B17'den Furkan Çubukçu. Aynı kurumlarda olan başta Torbalıçık'ta bulunan canım kanım yoldaşım Porsipi, Velat Akyol, Fatih Özçakır, Yiğitcan Akgün, Hıdır Akgün, Mert Ceyhan, Aytaç Kesici, Taner Koçkeser, Recep Ömer Sönmez, Tamer Kaşıkçı, Badi Yaşar, Berkay Kardeş, Ağday Taşkın, Ereptoz, Apo İlba, Utku Varşal, Bayraklılı Maviş, Eserli Burak, Devran Gör, Yiğitcan Karadan, Yasin Kurkutan, Mert Dikenova, Barış Doğan ve Esat Candan'a. Ben B17'den Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, Baran Bağcı, Erdem Doğar, Diyar Yurteli, Polat Özmen, Burak Kinci, Birkan Polat, Gece Bir Söz, Hayatın Gerçekleriyle Yaralanmak, Bir Yalanla Oyalanmaktan iyidir. İsmini yazdım ve yazamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlerime, bazı istisnalar hariç hepsine selam olsun. Özgür Günler yakın. Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Hazan Karadeniz, Dilemin Çu, armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Murat abi sizleri seven Furkan Çubukçu. Aleyküm selam kardeşim benim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben İnanç Doğan, aleykümselam. Canlarım, kanlarım Latif Can Doğan, Ercan Doğan ve kıymetli kardeşlerim Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namı Der, Canik Doğuş, Erdoğan Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, Yerim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo ve Muhammed Güneş'e İhanet eden üşüdü günü beklesin istisnalar hariç herkese selam ediyorum. Bu şarkı canlarım kanlarıma armağan olsun. Ali Nurşali'den canımızı yakanlar elbet bir gün sizleri seven Reis İnanç Doğan.
1: Murat abi ben Berşan Doğan, namı der Hafız Can dostum, Latif Can Doğan ciğerim, Ercan Doğan kıymetli dostlarım, kardeşlerim Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, namı der Canik Doğuş Erdoğan kardeşim, Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, yeğenim Poyraz Sayıcı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo ve Muhammed Başıkar'la bir daha değiliz belki ama bir adımla da geçirecek tepeyi hiç değiliz, istisnalar hariç herkese selam ediyorum elbet bir gün sizleri seven Barşan Doğan. Selamünaleyküm Murat abi ben Baran Doğan. Aleykümselam Baran kardeşim. Can amcam Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim, dayı Taşkın Eretoz, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, namı der Canik Doğuş Erdoğan kardeşim, Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Selçuk Güren, Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo ve Muhammed. Bizim kaybedeceğimiz maç yok. İsteyen skora baksın, istisnalar hariç. Herkese selam ederim elbet bir gün sizleri seven can yoldaş Baran Doğan.

0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Aleykümselam Yavuz Selim kardeşim. Öncelikle Kaplan kardeşler Deniz Karaba, Özgür Karaba, Hüseyin Can Patır, Zeki Kaya, Burakcan Şahin, Baran Yaşar, Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Ahmet Salçın, Yunus Kara, Serhat Çelik, Furkan Çavukçu, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Murat Pars. Seni de unutmadım. Kalbi gönlü bir olan, şerefiyle yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. Poezi'den güzel bir şarkı bu derdere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A28 koğuştan Yavuz Selim Baydar. Farklı kurum ve koğuşlarda olan canım kardeşlerim Deniz Karabağ, Özgür Karabağ, Murat Öngenel, Esat Can'dan Ahmet Can Tekin, Oktay Kalabalık, Akın Apaydın, Cihan Sinan Kızmış, Celal Demirtaş, ayrıca Murat Kara'dan 4-0'da olan kıymetlisi kardeşi Ali Can Öngenel bin selam olsun. Birini tanımak istiyorsan ona ya yetki vereceksin ya para vereceksin. İkisini de taşımıyorsa ona selam bile vermeyeceksin. Semih Çek'ten tek başına şarkısı Özgür Karabağ ve Deniz Karabağ kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Ben hemen A28 koğuşuna yatan aslan abim, canım kanım Yavuz Selim Baydar'a selam olsun. Senin varlığınla var olduk. Çok yakında yan yana olacağız. Provası yok hayatın. Ne yeniden yaşamak mümkün ne de yaşadıklarını silebilmek. Onun için yaşadığın hayatın hakkını ver. Özgürlük bedel ister. Bedel de ödendi canım abim. Özgür günler yakın. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Barak'tan Necip Öztaş. Aleykümselam Necip kardeşim. Menemen C6'da yatan Berhan Teliman ve Emirhan Yiğit abilerime çok selam olsun. Aslan abilerimin ellerinden öper, saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Bu alem sizin gibi mert ve delikanlılara ihtiyacı var. Siz olmanızda kardeşlerimiz dışarıda isminizi yaşatmaya devam ediyor. Özgür günlerde dostluk sofralarında buluşmak dileğiyle Aslan abime Ferhat Tunç'tan bu bir yanardağ türküsü armağan olsun. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Kral Berhan Teliman. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşundan Gümüşbalalı Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emir kardeşim. Burada kadar birliği yaptım canım kanım aslan dostum Berhan Teliman, yani zanlıya çok selam olsun. Tartı ve terazi var, her şeyin bir zamanı var. Adım adım geliyoruz, kim dost kim düşman biliyoruz. Berhan Teliman dostuma hijyandan, biz kötüyüz aynen şarkısı armağan olsun. Adil olmayan güç zalim olur, zalimden kendini büyük gördüğü gün canından olur Emirhan Yiğit. Selamünaleyküm Murat abi, biz Berhan Teliman ve Emirhan Yiğit. Aleykümselam kardeşlerim. Ayrı ve farklı kurumlarda yatan dost abi kardeşlerimiz, dayım Emoç Özdemir, kuzenim Yusuf Canbiler, Furkan Kaçar, Yavuz Selim Baydar, Doktor Zeki Kayaz, Can Yatbaz, Vedat Budak, Balina, Can Enes, Mehmet Ali Alak, Atalay Atıcı, Yusuf Kaymaz, Ahmet Buzkan, Mehmet Fatih Özışık, Yılmaz ve Güney Sak, Hakan Yavaş, Sinan Yoldaş, Yasin Gökgöz, Mehmet Gökgöz, Şiar Yavuz, Ali Efe Dilsiz, İbrahim Taşan, Azat Erol, Atahan Ersun, her biri derdi canlara çok selamlarımız. Bakidir sizleri seven sen Berhan Teliman, yani Zanlı ve Emirhan Yiğit. Ben T4A13 koştan Görkem Şambal. Öncelikle aslandayım. Umut Tür ve dostlarım Aykut Sarı, Ayhan Enes, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, dedem Halil Evren, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Bervan Demircan, Efe Güldüz, Enes Özden, Sinan Koran, Furkan Yanık, Onur Aydoğan, Emirhan Yula, Özgür Geçtirtmez, A3'ten Emrah Sürgel, Sabrıcan Görür, A8'den Sait Sayın ve farklı kurumlarda bulunan yeğenim Efe Uz, Menemen'den Hüseyin Şimşek, Arda Doğan'a bin selam olsun. Biz bu yola baş koyduk, aşk bir yana, baş bir yana Çakır. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A13 koğuşundan Özgür Geçtirtmez. Öncelikle dayım Umut Tür, dostlarım Aykut Sarı, Ayhan Eres, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Onur Aydoğan, Efe Güldüz, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Emirhan Yula, Sabrican Görür, Enes Özen, Arman Eleftoz ve kardeş koğuşumuz. A17 yatan başta aslan kuzenim Abdurrahman Öner, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Mirbey Ahmet Altunbaş'a bin selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A13 koğuşundan Ayhan Eres. Başta kıymetli büyüğüm Umut Tür olmak üzere abi kardeşlerim Aykut Sarı, Hüseyin Kürgen, Agit Özkan, Görkan Şambak, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Onur Aydoğan, Emirhan Yura, Furkan Yanık, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Enes Özen, Özgür Geçtirtmez, iki gözüm aslan dostum Efe Gündüz ve farklı kurumlarda yatmakta olan başta dayım Taşkın Eleftoz, Armağan Eleftoz, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Kaleli, Mami, Savcı, Batuhan, Güçdemir, Sinan, Koran, Boran, Bayıcı, Mirbey ve İki Gözüm, Haydar, Cankara, Yiğit'e bin selam ediyorum. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun.
1: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Gültepe'den Lokman Özkan. Aleykümselam Lokman kardeşim. Kadın kapalı B11 koğuşuna yatmakta olan kadının prensesim Ayşe Özkan ve can ablam Meryem Çakıcı'ya bin selam olsun. Ayrıca kader birliği yaptım İstanbul Tarlabaşı'ndan dostum Furkan Sincan, Ender Özok, Ozan Darlı, Menderes Beyhan, Emre Duru, Ömer Yüksekdağ, Cavit Sevinç, Velat Çelik, Utku Eker, Murat Çampak, D1 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Sivrikaya. Bu değerli canlara Ferhat Tunç'tan sorsun bizi uçan kuşa şarkısını armağan ediyorum. Ayrıca tüm Gültepe ve kale çocuklarına bin selam olsun. Furkan Sincar dostum der ki takdirin yazdığını tedbir bozmaz. Selamünaleyküm Murat abim güzel insan. Ben T1 D3 koğuşundan Gültepe'li Lokman Özkan sağ olasın Lokman kardeşim. Benim için değerli olan dostlarım Furkan Sincar, Ozan Ballı, Menderes Beyhan, Utku Eker, Ömer Yüksekdağ, Ender Özok, Aslan dostum Murat Çampak, Cavit Sevinç, Hüseyin Acar. Ayrıca kadın kapalı B11 koğuşuna bulunan can parçam Ayşe Özkan'a sesleniyorum. Canım sevgilim takvimin en güzel yaprağıydı seni tanıdım o gün ve seni çok çok seviyorum. Ayrıca Furkan Sincar dostum der ki emlakçı değiliz ama çok insanı toprak sahibi yaptık. Bu canlara Can Bay Walker'dan Bertaraf şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben ikinci oğlu A12 koğuşundan Kadir Tör yani timsi. Aleykümselam Kadir kardeşim. Aynı koğuşta ve ayrı konuda bulunan abi kardeşlerim olan başta Doğan Kurt yani Nijya Hüseyin Belge yani Cadde, Çınar Deniz Kurt, Ünal Ak Yıldız, Mahmut Ece, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Yılmaz Aybek son olmak üzere. Aynı kurumda bulundum. Engin Avşar, Vahap Aksoy, Mübarek Toktaz, Yusuf Oyur olmak üzere ismini sayamadım derlere selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör namıdar timsah. Murat abi ben ikinci oğlu A12 koğuşundan Kadir Tör yani timsah. Aynı koğuşta beraber kader birliği yaptım. Canların başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya, Hüseyin Belge yani Cadde, Ünal Ak Yıldız, Çınar Deniz Kurt, Cevdet Barışan yani yakışıklı, Mahmut Ece, Tolga Cem, Ayna Yılmaz, Ayberk, Yusuf, Tutak, Tolga Resne yani Mavi Serdar Durmuş, Enes Gülten olmak üzere bu abi kardeşlere selam olsun. Bize bu diyardan gideceksin dediler. Devenin başını kestik. Diyarın tam ortasındayız. Sizleri seven sayan Kadir Tör yani timsah. Murat abi ben ikinci oğlu A12 koşulan Kadir Tör yani timsah. Senin aracınla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim başta olmak üzere abim Beşir Acar, Vahap Aksoy, Engin Avşar, Kadir Tösun, Fırat ve Cemal Korkmaz, Baran Değirmenci, Fafiz Salih Dursun, Yusuf Oyur, Mübarek Toktaz, Yıldırım Bozda son olarak ismini sayamadım derlere de selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör yani timsah. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Aleykümselam İsa Can kardeşim. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakı'ya selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım. Emir Özdemir, İvo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyakan Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Samet Özdemir der ki korku ölümden döndürmez aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e, onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakı'ya selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saftar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Yusuf Can Biler der ki terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakı'ya selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selamlar olsun. Bayraklı Karşıyaka Manavkuyu çocuklarına da selam olsun. Aslan abilerim Samet Özdemir ve Yusuf Can Biler der ki bizim gözümüz hepinizin gecesinden daha kara.

0: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben İkinoğlu B7 koşulan Atakan Özü Uyanık. Aleykümselam Atakan kardeşim. Senin aracınıyla abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foça açıkta olan babam Cem Özü Uyanık, Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Erhan Özü Uyanık, Özcan Yıldız, Çetin Gezek, Serkan Otoker, Ertuğrul Sergen Gürgür, Sergen Erdemli, Ümit Çatallar, Emrah Tatlı, Ozan Bayar, Murat Kaya, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Ümitcan Taşdemir, ismi geçen babam ve abi kardeşlere selam olsun. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olur. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizlere selamımı gönderiyorum. Sizleri seven dostunuz İkinoğlu B7 koğuşundan Atakan Özü Uyanık. Selamünaleyküm Murat abi. Biz İkinoğlu B7 koğuşundan Ronay Çiçek ve Zafer Mingan. Aleykümselam kardeşlerim. Senin aracılığınla kurum ve kampüste dostlarımıza ve kardeşlerimize selam göndermek isteriz. Başta boksör Ali Can Aya, Emirhan Polat, Ahmet Kaya Karaboğa, Mustafa Umutak, Yalçın Kavala, Yavuz Bal, Yener Nantu, Fırat Deder, Fırat Acıbuca, Oğuzhan Erol, Vahap Aksoy yani Fafi, Ozan Bayar, Doğuş Yılmaz, Atakan Özü Uyanık, Mert Karaboğa, Baki Ürentay abimize de çok çok selam olsun. Yıldırım Baran Tümer Sait Aras, bu dost ve kardeşlere selamlar olsun. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. 40 yarayla dost bir yanlışla düşman oluruz. Biz İkinoğlu B7 koğuştan Zafer Mingan ve Ronay Çiçek, sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam kardeşlerim ve ayrıca Serhat Akkaş'a da sevgiler selamlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben İkinoğlu B7 koğuştan Emirhan Polat. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Beraber kader birliği yaptığımız başta Azat Başak, Mustafa Umut Ak, boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Zafer Mingan, Atakan Özü Uyanık, Ahmet Kaya Karabo, Abdullah Gezer, Vedat Kadir Akta, Cüneyt Gültekin, Serhat Akkaş yani Serok, Doğuş Yılmaz, Yalçın Kavata, ismi geçen abi kardeşlere Ahmet Kaya'dan Selda şarkısı armağan ediyorum. Ben İkinoğlu B7 koğuştan Emirhan Polat, sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T2 B7'den Serhat Akkaş ve Mustafa Umut Ak. Aleyküm selam kardeşlerim. Abi senin aracılığıyla abi dostlara selam göndermek istiyoruz. Başta Çağatay Gün, Sezgin Avınca, Aydın Bıçakçı, Efe Demirci, Hasan Demirci, Şerif Subaşı, Yamanlardan Fıçı'ya selam olsun. Bu canlara Ahmet Kaya, sözüm şiirleri mükemmeldir, armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Biz İkinoğlu B7 koğuşundan Mustafa Umut Ak ve Serhat Akkaş. Aleyküm selam kardeşlerim. Biz İkinoğlu B7 koğuşundan Ronay Çiçek ve Emirhan Polat, Gökhan Karataş, Doğan Duman, Caner Ermez, Yusuf Pasul, Hamitcan Kasaboğlu, Şakir Söylemez, Efe Hasan Demirci, Yavuz Dal, Yusuf Ezirkan, Beyto Madem, Cihan Tokmak, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Bekir Kızılkaya oğlu, Mehmet Aşık, Seymen Erişli, bu abi kardeşlere çok çok selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Biz şanslı doğmadık, mücadele etmekten başka şansı olmayanlardanız. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B7 koğuşundan Atakan Özü Uyanık. Aleykümselam Atakan kardeşim. Senin aracılığınla abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foça açıkta bulunan babam Cem Özü Uyanık olmak üzere Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Burak Ceylan, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Emirhan Polat, Zafer Mingan ve Ronay Çiçek, Ahmet Kaya Karaboğa, Mustafa Umut Ak, Yalçın Kavala, Doğuş Yılmaz, Sergen Erdemli, Çetin Gezek, Mustafa Katırcı, Aykut Kurya, ismi geçen başta babam olmak üzere abi dostlara bin selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam kardeşlerim. Biz İkinoğlu B7 koğuşundan Ronay Çiçek ve Emirhan Polat, sizin aracılığınız ile dost abi kardeşlere selam göndermek istiyoruz. Başta Gökhan Karataş ve akabinde Doğan Duman, Caner Ermez, Yusuf Pasul, Hamitcan Kasapoğlu, Şakir Söylemez, Seymen Erişli, Efe Hasan Demirci, Yavuz Dal, Yusuf Ezirkan, Beyton Madem, Cihan Tokmak, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Bekir Kızılkaya oğlu, Mehmet Işık olmak üzere tüm dost abi kardeşlerimize selam olsun. Rabbim bir an önce sevdiklerinize kavuşturması dileğimizle. Kimseye özenmiyoruz çünkü aslı biziz. Kimseyi merak etmiyoruz çünkü herkes kendi ederi kadar gündemimizde. Bizi sakın kimsenin terazisinde tartmayın, çapınız yetmez. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B7 koğuşundan Atakan Özü Uyanık. Aleykümselam Atakan kardeşim. Senaryocunun abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foçarçık'ta bulunan babam Cem Özuyanık olmak üzere Ferhat Özuyanık, Sadih Özuyanık, Burak Ceylan, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Emirhan Polat, Zafer Mingan, Ronay Çiçek, Ahmet Kaya, Karaba, Mustafa Umutak, Yalçın Kavala, Doğuş Yılmaz, Sergen Erdemli, Çetin Gezek, Mustafa Katırcı, Aykut Kurya, Uğur Tezcan, Çağlar Dildöken ismi geçen başta babam olmak üzere. Abi dostlara bin selamlar olsun. Ayakların yere sağlam bastığı sürece herkes dostundur. Ufak bir sarsıntı savurur herkesi. Bazen düşmelisin ki görmek için gerçek yüzleri. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Seymen Erişti ve Yakup Işık. Aleykümselam kardeşlerim. Başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık. Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Orçun Metin, Baran Tümer, Yıldırım Beyazıt Tümer, Bekir Kızılkayaoğlu, Baran Kuşum, Yavuzlu, Ömer Yeşil, Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişti, Mustafa Kemal Erişti, Zafer Erişti, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Umutak, Ali Baysener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadım dost abi kardeşlerimize selam olsun. Yalakalık yaparak elde ettiğiniz servet kaybettiğiniz şerefe değmez. Şerefiyle atan bütün mahkumlara selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, Seymen Erişti ve Yakup Işık, başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Orçun Metin, Baran Tümer, Yıldırım Beyazıt Tümer, Bekir Kızılkayaoğlu, Baran Kuşum, Yavuzlu, Ömer Yeşil, Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişti, Mustafa Kemal Erişti, Zafer Erişti, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak.

Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Umut Ak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadığımız dost abi kardeşlerimize selam olsun. Yalakalık yaparak elde ettiğiniz servet, kaybettiğiniz servete değmez. Şerefi yatan bütün mahkumlara selam olsun. Murat abi, Seymen Erişli ve Yakup Işık, başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Orçun Metin, Baran Tümer, Yıldırım Beyazıt, Tamer Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kuşum, Yavuz Tu, Ömer Yeşil, Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Ebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Umut Ak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadım dost abi kardeşlerimize selamlar olsun. Yalakalık yaparak elde ettiğiniz servet, kaybettiğiniz şerefe değmez. Şerefiyle atan tüm mahkumlara selam olsun.

Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşçialeyküm selam sağ olasın Çağrı'm. Estağfurullah. Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptım dostlara hitaben. Başta Öz abim olan Pusat Evran olmak üzere. Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Paslı Kemal, Eriş, Doğuş Demir, Hakçan, Ergün, Erdoğan, Kanık, Akçan, Kanık, Arda Kapısız, Ozan Kartal, Arman Murca. Murat abi bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Murat abim ben T2B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptığım derlilere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli, Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Hümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız, Taner Deringöl, Halil İbrahim, Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca bu derlere selam olsun. Gözümün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Yakışıklı abimiz Murat Bingöl, ben T2B10 koçtan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına. O bitti demeden bitmez, ol derse hemen olur, kün fe yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çok Güven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız, Taner Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satocan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi Lazer Miran. Selamünaleyküm, bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben T2B10 koğuştan Yiğit Çağlar, sağ olasın Yiğit kardeşim, aleykümselam. Buradan B10 koğuşunun lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Halil İbrahim, Kayıkçı Abdullah, Akça Hasan Çömlek, Barış Akça akabinde aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda olan Urla çocuklarına da selam olsun, istisnalar hariç. Dostluklar baki, Urlalı Yiğit Çağlar.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB10 Koç'tan Şaban Delen, B10 Koç'un lideri Can kardeşim, Mersin Pınarlı boksör Çağrı, işi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız olacak. Babam üstümden ölüyorum kederimden şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim, ben T2B10 Koç'tan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta Aslan Yürekli kardeşim, boksör Çağrı, işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı, Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atak.

Hakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi, bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleyküm selam Çağrı kardeşim, sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara, Ağaç Hasan, Çömlek Halil, İbrahim Kayıkçı, Menderesli Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Selamünaleyküm Murat abi. Bisteki B10 koğuşundan Hasan Çömlek ve Emre Atmacı. Aleyküm selam kardeşlerim. Başta B10 koğuşu lideri Aslan abimiz boksör Çağrı İşçi başta olmak üzere. Aynı ortamında kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesli Yaşar Dursun, Azat Baran, Tufan Sürget, Agire Seyfettin, Soner Elekçi, Uğur Çelik. Bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B10 koğuşundan Menderesli Yaşar Dursun. Aleyküm selam Yaşar kardeşim. B10 koğuşunun lideri olan aslan dostum boksör Çağrı İşçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çaylar, Taner Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı, bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir. Menderesli Yaşar Dursun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C8'den Adem Kocapınar. Afyon bir nolu T tipinde yatan aslan abim Kadir Kocapınar'a bin selam olsun. Rabbim yanında olsun inşallah. Akabinde bulundum. Kader birliği yaptım dostlarım Devran Karahan, Volkan Fırtına, Çağdaş Epektaş olur. Resul Kartal, Atakan Ecellioğlu. Aynı kampüste bulundum dostlarım Cihan Balta, Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, Emre Tek, Amra Polat, Kenan Beyaztaş, İbrahim Macit. Bu canlara bin selam olsun. Ayrıca Badim İbo'ya da selam olsun. Sabırlı ol. Cesaretin varsa kaygın yok demektir. Ben T1C8'den Resul Kartal, başta T219'da bulunan canlarım Kemal Paşalı, Aydın Demirbaş ve Ozan Ahmet Kartal, akabinde Devran Karan, Çağdaş Epektaşoğlu, Adem Kocapınar, Atakan Ecellioğlu, Fırat Gezgin, Fırat Çelenk, Ufuk Soylu, Uğur Tezcan, Bilal Yavuzer ve son olarak Buca F2'de bulunan Seyit Ahmet Demirbaş'a selam olsun, ellerinden öferim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C8'den Kuruş Ali, Atakan Ecellioğlu, Kader Birliği yaptım Devran Karan, Adem Kocapınar, Çağdaş Epektaşoğlu, Resul Kartal dostlarım Salman Şahin, Görkem Akyüz aynı kurumda bulundum. Kral abim Murat Değirmencioğlu, can yoldaşım Aslan abim Anıl Kaya, Mertcan Müker abim Ramazan Çetin, Foça açıkta yatan dostum Hüseyin Başdelen, Konya'da deplasmanın hakkını veren Aslan abim Özcan Ecellioğlu. Bu derlere selam olsun. Kötü bir bölüm hikayenin bittiği anlamına gelmez. Enver Yılmaz'dan Hayat Oyunuyla şarkı. Armağan olsun.

0: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Cümleten selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 Koşnatan Berhan Teliman, yani Zanlı burada kader birliği yaptım. Başta bana kardeşliğini esirgemeyen Cihan Arslan olmak üzere Hüseyin Şimşek Dodu, Arda Doğan Gümüşbalalı, Emirhan Yiğit, İbrahim Yılmaz, Onurcan Pınar, Serhat Yalçın, Olcan Türedi, Olcan Ünal, Zülfikar Öz Karaca'da. Gedizli Ose ayrıyeten aynı ve farklı kurumlarda olan dayım Emrah Özdemir, Yusuf Can Bilen, İbrahim Taşıyan, Görkem Şamdal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Efe Genel, Azizan Yılmaz, Yılmazsak, Güneysak, Ahmet Puskan, Mehmet Fatih Özışık, Azat Erol, Vedat Budak, Hakan Yavaş, Ozan Özışık, Fırat Özışık. Bu her biri ayrı değerli insanlara çok selamlarım bakidir. Hayaller de olsaydı yapabilseydi. Saygılar Berhan Teliman. Selamlar yüküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşlu yatan Gümüşbalalı Emirhan Yiğit, aleyküm selam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım, her ne olursa olsun ucunda ölüm de olsa özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan dostum Bayraklı'dan Berhan Teliman, yani Zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Dodu, Arda Doğan, Serhat Yalçın yani Basmaneli, Vedo, Gedizli olsa İbrahim.

Cem Yılmaz, Onurcan Pınar, Oğulcan Türedi, Zülfikar Özkaraca'da ve farklı kurumlarda olan başta Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali, Alako, Doğukan Daşık, Furkan Kaçar, Ünal Akyıldız, Berkay Yurdakoğlu, Ahmet Can Öztürk, Alican Yaşar, Yusuf Enes Bozkurt, Sergen Yapıcı, Berk Odabaş. Bu canlara selamların bakidir. Berhan Teliman yani zanlı derdi. Biz Allah'tan başka sahibi olmayacaklardanız ve selam Berhan Teliman dostuma Ahmet Kaya'dan bir anka kuşu armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatan Zülfikar Özkaraca'da. Aleykümselam Zülfikar kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Dik duruşlu aslan dostum, boncukçular kralı Berhan Teliman yani zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Gümüşbalan'ın yakışıklısı Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın, Osman Can Yer, Oğulcan Türedi, bu canlara çok selam olsun. Farklı koğuşlarda olan Gökhan Sarıkurt, Ferdi Çoban, Mehmet Dağdelen, Vural Karabulut A18 koğuşuna çokça selam olsun. Berhan Teliman yani zanlı diyor ki her şey yoluna koyduğumuz zaman başarılarımızdan kendine pay çıkartanlar olacaktır ama biz fil hafızalıyız. Yanımızda duranı da arkamızdan vuranı da unutmayız. Bu canlara Muti'den biz kötüyüz aynen şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatan Oğulcan Türedi. Aleykümselam Oğulcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Canım kanım yolu yolum olan can dostum. Zalimin korkulu rüyası Berhan Teliman yani zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, Osman Can Oğuz, Gümüşbalan'ın efsanesi Emirhan Gil, Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo, Burakcan Sevren, Dodo, Arda Doğan, Onurcan Pınar, İbrahim Yılmaz, farklı kurumlarda olan Azat Erol, Onur Ersoy, Özcan Mede, Emin Mede, Mehmet Can Orçun, Can Mede, Berhan Teliman, Namıder Dayı Amaç, Mustafa Olgun, Gökçen Türk, Şahin Türk, bu canlara çok selam olsun. Berhan Teliman yani zanlı der ki adil olmayan güç zalim olur, zalimden en güçlü olduğunu zannettiği an canından ismini zikrettiğim canlara düş de gör bebe dayım şarkısı armağan olsun. Oğulcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6'da yatan Osmancan Oğuz. Aleykümselam Osmancan kardeşim. Yani Gediz'den olsa burada bir kader birliği yaptım. Canım kanım zalimlerin korkulur yası, mazlumların dostu aslan kardeşim bayraklanan Berhan Teliman yani zanlı ve ona kardeşlik yapan Cihan Aslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Gümüşbalalı, Emirhan Yiğit, Dodo, Arda Doğan, Ahmet'in Seferi, İbrahim Yılmaz, Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo, Onurcan Pınar, Olcan Türedi, Zülfikar Karaca'da, bu canlara çok selam olsun. Ayrıyeten Şakran Kadın Kapalı B6'da yatan cam parçam can eşim Ayda can suyuma da çoksa selam olsun. Gece bir söz, biz kişiliğimizden ödün vermemek için gençliğimizden yıllarımızı verdik. Uygar Doğanay'dan Fahri Meçhul şarkısı Berhan Teliman dostuma armağan olsun. Saygılar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo. Aleykümselam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım can dostum Berhan Teliman yani zanlı olmak üzere Hüseyin Şimşek, Doda, Arda Doğan, Ahmetli, İbrahim Yılmaz, Oğulcan Türedi, Gümüşbalan'ın Seferi, Emirhan Yiğit, Gedizli, Ose, Osmancan Oğuz, Onurcan Pınar, Zülfikar Özkaraca'da, Yasin Gökgöz ve Şakran'da bulunan Fuat Affindi, Kadir Üstündar, Ruhat Üstündar, Taner Subaşı, Berhan Teliman, Namıder, Dayısı Emrah Özdemir ve Armaya Sevdalı Göztepe çocuklarına selam olsun. Benim en kötü hikayemi en güvendiğim insanlar yazdı. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bu canlar hece herdem kim biliyor şarkısı armağan olsun. Ben Basmaneli Velo.

Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu ay 20 koğuştan Barış Duran. Aleyküm selam Barış kardeşim, buradan senin aracınıyla aynı kampüs ve hapishanelerde bulunan canlarıma hitaben. Başta kardeşlerim Cengiz Özen, Muhammed Aratan, Ramazan Yıldız akabinde abilerim. İshak Ünal, Ömer Ünal, Fikret Baltacı, Savaş Kaya, Erhan Teker, Beşo Aydın, Can Camgöz, Fırat Baltacı, Enes Yılmaz. Tüm bu değerlere Ahmet Kaya'dan yıllar oldu oralardan çıkmıyorsun şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, Barış Duran der ki biz yüreğimizin anlıya sürdük, patlamazsa tetik utansın ve selam Murat abi. Tüm bu canlara ve sana selamlarım bakidir Barış Duran. Aleyküm selam Barış kardeşim. Murat abi ben T1A 20 koğuştan Barış Duran, başta Can abim Necati Gülen, Burak Ceylan koğuşumuzun iki gözü Batuhan Üçdemir, Yusuf Ceylan, Rüzgar Gözen, Çamdebili, Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, Etem Kartaltepe, Gökhan Karaslan, Erdoğan Dikmenoğulları, Azat Kaçmaz ve abimi Serdar Özcan. Bu derlere selamlarım bakidir Batuhan Üçdemir ve Burak Ceylan der ki kimse suskunluğumuza aldanmasın, biz esersek mevsimler değişir, kurt kışı geçirdiği yediği ayazı unutmaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu A20'den Karşıyakalı Gökhan Karaslan yani Maviş. Aleyküm selam Gökhan kardeşim. Koğuşumuzda bulunan canlara hitaben, başta Necati Gülen, Burak Ceylan, Batuhan Üçdemir, Barış Duran, Çamdebili, Emrah Gürbüz ve Çamdebili, Yasin Açık, Hakan Yavaşhane, AK-47, Çamdebili, Sarı, Oğuz Soluk, Dayı Muhittin Çalışkan, abim Yavuz Çelik ve Çağlar Çakır. Bu dostlara ve abilere selamlarım bakidir, sana da selam olsun Murat abi. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle Gökhan Karaslan. Aleyküm selam Gökhan kardeşim.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2A12 koğuştan Çınar Denizkurt. Aleykümselam Çınar kardeşim. Aynı koğuşta beraber kader birliği yapmış olduğum değerli büyüklerin başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijia, Kadir Tör yani Timsah, Ünal Akyıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem Aynan, Mahmut Ece, Tolga Resne yani Maviş, Mustafa Sarıçek, Yılmaz Ayberk, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun ikinci son olmak üzere istisnalar hariç adaletli ve şerefli yatan mahkumlara selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Unutma, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar. Ben Deniz Kurt. Selamünaleyküm Murat Baba. Ben T2A12 koğuştan Doğan Kurt. Yani Nijia, aleykümselam Doğan'ım. Estağfurullah kardeşim benim. Can dostlarım Mahmut Ece, Kadir Tör yani Timsah, Tolga Cem, Ayna, Fırat Deder, Mahmut Tunç, Fırat Çelik, Ruhat ve Kadir Üstünde, Atakan Özüyanık, Alemin Kralı Engin Avşar, Gencay Üstünde, boksör Mahmut Aygün ve son olarak Murat Bingöl abime de saygılar. Bu sözüm bu derlere gelsin. Hazreti Ali der ki dostuna gül sevildiğini anlasın, düşmanına da gül güçlü olduğunu anlasın. Ben Doğan Kurt Nijia. Güçlü Soydemir'den hayret nasıl yaşıyorum, çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A12 koğuştan Yusuf Tutak. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Senin aracılığıyla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli büyüklerin başta olmak üzere Eyüp Yıldırım, Doğan Kurt, Görkem Kepenek, Yusuf Yıldırım, Oğuzhan Avcı, Evindar Deniz, Caner Batur, Sait Faik Ölçen yani Nihat, Can Baba Çörs, Bilal Tanhan, Gökhan Baba Çörs, Aziz Kahraman, Hakan Eceler son olmak üzere ismini sayamadım. Değerli büyüklerime de selam olsun. Biz evvel Allah aşkı Seyda uğruna yanmayı da biliriz. Alemi Ekber'de taş olup susmayı da. Ben Yusuf Tutak. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2A12 koşulan Çınar Deniz Kurt. Senin aracınıyla aynı ve farklı kurumlarda yatan değerli büyüme ve kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta canım kardeşim Veysel Yesmezsizler ve ailesi, Mahmut Tunç, Sergen Gürgür, Cumali Kurkutan, Ekrem Güneş, Çınar Birlik ve ailesi, Mami, Özgür, Berşan Polat, Emrah Gül, Şaban Deren, Gökhan Aydın, Kemal Korkmaz, Fırat Korkmaz ismini sayamadım derlere de selam olsun. Ben Çınar Deniz Kurt. Murat abi ben T2A12 koğuştan Yusuf Tutak. Başta büyüklerim olmak üzere Doğan Kurt yani Nijia, Kadir Tör yani Timsah, Ünal Akyıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem, aynen Mahmut Ece, Tolga Vesne yani Maviş, Mustafa Sarıççek, Yılmaz Aybak, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun ikinci ve dostum Çınar Deniz Kurt olmak üzere ismini sayamadım derlere selam olsun. Zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da, biri süzülerek gider, biri de sürünerek. Önemli olan nereye gittiğinde, nasıl gittiğindir. Ben Yusuf Tutak. Murat abi ben T2A12 koşulan Doğan Kurt. Senin aracılığıyla dostlarıma selam yollamak istiyorum. Başta olmak üzere Ruhat Üstünde ve Kadir Üstünde, abim Gencay Üstünde, Doğan Çeker, Cumali Korkutan, Kadir Tör yani Timsah, Takan Özü Uyanık, büyüklerim Alemin Kralı Engin Avşar, Gencay Üstünde, boksör Mahmut Aygün, kardeşlerim Çınar Deniz Kurt, Türker Türk, Yusuf Tutak, Emre Kuşkovan, Haşim Öniş, canım ciğerim Şehmuz Dayı yani Çavreş Hacıko, Nurullah Tar. Son olarak ismini sayamadığım derlere de selam olsun. Hapşırmakla çok yaşanmaz. Yaşadığınız hayatın hakkını verin. Ben Doğan Kurt yani Nijia. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A27 koğuştan Bozu. Aleykümselam Bozu kardeşim. Başta abim Ömer Üzrek, kardeşim Sinan Üzrek, dostum Feyzullah Oral, İbo Sezgin, Mert Filiz, Tuna Gökdemir, Murat Burkan Kulu, Şafak Velioğlu, İbrahim Velioğlu, Bekir Dikenova, Özgür Dikenova, Mert Dikenova. Bu abi kardeşlere çokça selam ediyorum. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Dostum Murat Gündüz, Ferhat Gündüz, Tuncay Erol, Resul Yiğit, Engin Çalpa, Mustafa Karakuş, Muhammed Akyüz, Tolgahan, Seyhan Orhan, Deniz Haktan, Asi, Ahmet Bayhan, Yavuz Selim Baydar, abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Dost ve abilerim Muzaffer Şahan, Engin Keser, Ağdayı Taşkın, Elefto, Serdar Koyuncu, Mahmut Arslan, Süleyman Arslan, Azat Arslan, Akgül, Samet Arslan, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Mami Özgür ve Kadın Kapalı'da yatan Damla'ya çokça selam ederim. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Başta can dostum Rafet Kale, canım abim Metenur Karataş, onun nazarında Murat Kara, Maviş, Hasan, Berke Tunce, Burhan Aksema, Muhammed Yılmaz, Ruhat, Kadir Üstünde, Hasan, Can Bayram, Hasoke, Sefa Çetinkaya, Birkan Tokat, Denizcan Gürsel. Bu abi dost kardeşlerime çokça selamlar olsun.

Selamünaleyküm. Ben Güzeltepe'den Sabrican. Aleykümselam Sabri kardeşim. T4A13 koşuna kadar bir yaptım. Başta kıymetli büyüm Umut Tür olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Özgür Uyanık, Ayhan Eres, Efe Güldüz, Emirhan Yula, Furkan Yanık, Enes Özen, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirtmez, Mervan Demircan, Murat Kaymaz, Fikret Dost, Batuhan Çilli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan Baran Berşe, Ege Ürkmez, Musa Görür kardeşime bin selam olsun. Sahnelerin bedelini seneler öder. Ben Bayraklı'dan Mervan Demircan. T4A13'te kadar birliği yaptım. Başta Aslan'dayım. Umut Tür olmak üzere akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Ayhan Erez, Efe Gündüz, Emirhan Yula, Furkan Yanık, Sabrican Görür, Enes Özen, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirtmez, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan abilerim Emre Demircan, Kadir Demircan, Osman Elçi, Sait Saymaz selam ediyorum. Tekin olmayan sokaklardan üstün biziz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Gültepe'li Efe Güldüz, T4A13 koğuşuna kadar birliği yaptım. Başta kıymetli büyüm Umut Tür olmak üzere. Akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Özgür Uyanık, Hüseyin Kürgen, Serhat Ceylan, Murat Kaymaz, Sabrican Görür, Emircan Yular, Onur Aydan, Mervan Demircan, Özgür Geçtirtmez, Furkan Yanık, Canım Kanım Yoldaşım Ayhan Eriz, İki Gözüm Aslan Dostum, Enes Özen ve farklı koğuşta kurumlarda bulunan abilerim, abisi Yıldırım Berkan Güneş'e. Ben Gültepe'li Efe Güldüz, T4A13 koğuşunda. Akabinde kıymetli abi kardeşlerim Serdar Çelik, Murat Çelik, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Hasan Pekküçük, Baran Çelik, Aydın Bıçakçı, Fikret Dost, Batuhan Çilli, Emre Tek, Doğan ismini saydım bu derdere ve istisnalar hariç bizi tanıyan herkese selamlar olsun.

0: Ben 4 nolu B1'den Cengiz Özdemir. Bizim için değerli olan Kadir Timur, Alman Okan, Mahsun Oz, Erhan Teker, Suat Konuk, İbrahim Emir, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Doğukan Taşar, Cemal Korkmaz, Azcan Yatmaz, Emirhan Engin Özışık, Devran Torun, Kürşat Ekmekçi, Çakır Kardeşler, Muhittin Çalışkan, Emirhan Tapan, Volkan Karaslan, Emirhan Sepetçi, ismini saydım. Herkesi selamlıyorum ve son söz bırakıyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesidir. Herkesin gecesi güzel olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 4 nolu B1 koğuşundan Kadir Yasin Temur. Benim için değerli olan abilerim ve dostlarım başta Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz, Alman Okan, Eren Teker, Cemal Korkmaz, Mami Ayas, Enes Aydemir, Emre Sepetçi, Fırat Kotan, Volkan Karaslan, Oğuzcan Görezli, Ceyhan Akın, Azizcan Yatbaz, Ahmet Teker, bu değerli insanlara selam olsun. Teslimiyet ihanete, direniş ise zafere yakındır. Can abilerim Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz'a Koma, Baran, Bari şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1 koğuşundan Alman Okan. Aleyküm selam Okan kardeşim. Başta değerli abi kardeşlerim Kadir Yasin Temur, Cengiz Özdemir, Cemal Korkmaz, Fırat Kotan, Ceyhan Akın, Emre Sepetçi, Volkan Karaslan, Samet Aydemir, Oğuzhan Gördesli, Enes Aydemir, Yiğit Koyraz, Ferhat Aslan, Sait Sayın, Doğukan'da, Osman Elçi, Kadir'de, İzzet Karar, Çiçek Emoş, Aziz Yatmaz. Hayat bize zordu ama güzeldi. İsmini saydım, tüm değerli dostlara selamlar olsun. Ben T2C7'den Hamza Gelitekin, başta amcam İbrahim, Yurteli Kadir, Yurteli Bekes, Murat Özel, Gazi Yaşar, Tugay, Şükrü Yaylacık, Aykut Avcı, Özkan Özdemirli, Mertcan Manaf, Sergen İçmez, Doğan Karagöz, Onur Tezcan, Semih Arslan. Bugün çalan güzel şarkılar bu derlere armağan olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ben T2C7'den Kadir Yurteli, Aslan Babam İbrahim, Yurteli dostum Bekes, Murat Özel, B18'de olan dostum Ozan Dahan. Bu canlar Ahmet Kaya'dan Karayazlı şarkısı armağan olsun. Ben T2C7'den Bekeş Murat Özel başta olmak üzere Aslan amcam İbrahim Yurteli, can dostum Kadir Yurteli, Doğan Karagöz, Ömer Şahin, Yasin Demir, Mertcan Manav, Özkan Özdemirli, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, can dostum Kadir Yurteli'ye, Farad Tunç'tan Ah Şimdi Neredesin armağan olsun. Sizin bu alem dediğiniz çarşının biz sarrafıyız. Bekeş Murat Özel. Ben T2C7'den Ömer Şahin, başta Aslan amcam İbrahim Yurteli, abim Kadir Yurteli, Bekeş Murat Özel, Yasin Demir, Doğan Karagöz, Beytullah Maden, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, Mertcan Manav, Şükrü Yaylacık, aynı kan piste abi kardeş dostlarım Aslan abi, Mekrem Birlik, can dostum Çınar Birlik, Çınar Deniz Kurt, bu canlara bin selam olsun. Aslan abim Kadir Yurteli, Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun.
1: Harun Tardu sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Tekrardan selamun aleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Dileklerimle cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalıda ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize bir kez daha sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun inşallah.

Saat 7.30'dan 8'e kadar SMS mesajları ve WhatsApp mesajlarınızın bir kısmını paylaştım. Saat 8'i çeyrek geçe de kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştık kardeşlerimizin. Şimdi WhatsApp'ta kaldığımız yerden devam edeceğiz gecenin ilerleyen saatine kadar. Sonrasında da Allah nasip ederse SMS'te kaldığım yerden devam edeceğim. Takriben saat 12.30'u bulacak. Bir kez daha hatırlatayım, tek mesajlık WhatsApp üzerinden attırabilirsiniz. Cezaevlerinde ya da dışarıda bizi dinleyen kardeşlerim. Böyle tek mesajlık WhatsApp üzerinden atabilirsiniz. Zaten WhatsApp hattımızı biliyorsunuz. Bir kez daha tekrarlayacağım birazdan. Bir not alın. Ulaşmak isteyen kardeşlerim varsa bana ulaşabilirler rahatlıkla o telefon üzerinden. Haberiniz olsun. Birazdan inşallah unutmazsam telefonumuzu paylaşacağım kardeşlerim. Evet, nerede kaldık? Burada İbrahim Yurteli'den T2C7 yatan Aslan amcam İbrahim Yurteli, Reis Kadir Yurteli Bekeş'e selam olsun. Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Bülent Yaz'dan Aydın Nazil'de yatan Aslan dayım diğer Yurteli Kadir Yurteli'ye selam olsun. Mert Demirtaş'tan Cuma Yurteli'den T2C7 yatmakta olan Reis İbrahim Yurteli dostum Kadir Yurteli ve Bekeş'e selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2B8 koğuşlan Emircan Adıyek, Murat abi senin aracılığıyla abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta olmak üzere Rüzgar Özdemir, Namıder, Big Boss Fatih, Gültekin, Sertaç Akın, Mustafa Aypak, Eren Kollik, Doğan Topçu, bir nolda yatmakta olan abim Halil Karagöz, Sergen Avar, Sayın Bayram, Fırat Korkmaz, 3 nolda yatmakta olan can dostum Efe Us ve Cihan Evirgen. Son olarak 4 nolda yatmakta olan canım kanım Yiğit Esen'e selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2B8 koğuşundan Rüzgar Özdemir. Aynı koğuşta ve farklı kurumlarda yatan dost, abi kardeşlere hitaben başta olmak üzere Emircan Adıyek, Fatih Gültekin, Sertaç Akın, Eren Kollik, T2B7 yatmakta olan değerli abim Mahmut Aygün, B12'de yatan Emre Akgül, 3 nolda yatmakta olan abim Ogür Oktay, Yusuf Söylemez, Menemen Kapalı'da yatan Emir Kızılay ve Ali Kemal Gürcan dayıma selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Rüzgar Özdemir yani Big Boss. Selamünaleyküm Halo Murat. Ben T4B15'ten Gürkan Tilki. Aleykümselam Gürkan kardeşim. Sağ olasın. Buradan aynı kampüste bulundum. Başta benim değerli kadim dostum Diyar Gündüz olmak üzere. Kadir Tosun, Gökhan Karaduman, Baran Berşe, Eren Dinçer, Esat Akdeniz, Dilaver Sağ, Baran Güven, Devran Tercan, Atakan Koçak, Doğukan Bayar, Sait Bağ, Bedirhan Kilat, Umut Kaygısız, bu değerli abilerim Hakan Uyar, Emre Demircan'a selam olsun. Gece bir sözümüz. Hayatımızdan bir şeyler çalanlar için değil, hayatımıza anlam katanlar için döneceğiz sizleri seven DGGT. Selamünaleyküm Halo Murat. Ben T4B15'ten Alişan Taş. Aleykümselam Alişan kardeşim. Başta aynı kampüste bulundum. Dostlarım Kadir Tosun, Furkan Günal, Devran Tercan, Taha Yasin, Yılmaz Olcay, Gördesli, Baran Güven, Murat Sevuk ve farklı cezaevinde bulunan can dostum Berk Irmak, selam ve sevgim bakidir. Aynı koğuşta bulundum. Batu Şimşek, Gürkan Tilki, Tugay Cingöz, Ferhat Ercan, Uğur Aslan, Batu Bingöl, gece bir söz bırakmak istiyorum. Ne esaret kalıcıdır ne de cesaret. Bugün değil ama elbet bir gün. Ahmet Kaya'dan Metris önü armağan olsun. Ben Yamanlardan Ömer Ünal, canım kardeşim İshak Ünal, Mahmut Tunç, Fikret Baltacı, Cengiz Özen, Savaş Kaya, Çaygan, Dinçer, İlkan Öztürk, Burak Karaba, Emre Kara, Burak Karadoğan, Mustafa Akdeniz, Hacı Gökhan, Akın Okan, Ümitcan Karaca, Yasin Karaca, Hasan İşlek, Salim. İsmini sayamadım dostlara ve tüm şerefli ölümsüz Yamanlar çocuklarına selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı cezasını şerefiyle infaz eden arkadaşlarıma armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Üçnoğlu'dan İshak Ünal, Mahmut Tunç, Fikret Baltacı, Cengiz Özen, Savaş Kaya, Çaygan, Dinçer, İlkan Öztürk, Burak Karaba, Emre Kara, Burak Karadoğan, Mustafa Akdeniz, Hacı Gökhan, Akın, Okan, Ümitcan, Karaca, Yasin Karaca, Hasan İşlek, Salim ve ismini sayamadım dostlara ve tüm şerefli ölümsüz Yamanlar çocuklarına selam olsun. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısının cezasını şerefiyle infaz eden dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T1A16'dan Sergen Temel ve Şehmus Bayraktar. Aleykümselam kardeşlerim. Aynı ortamı paylaştığımız kıymetli abilerimiz Gündoğan Doğan ve Osman Temel başta olmak üzere Enes Efe, Orhan Işıksoy, Batuhan Çalıkuşu, Samet Akşit, Poyraz Sayacı. Ayrıca T2'de yatan bizim için çok değerli olan Yusuf Kaymaz, T4'te yatan Umut Akkaş, A10'da yatan Reber Hacıoğlu ve Ahmetcan Özdemir'e bin selam olsun. A16 koğuşuna Gazapizm'den güzel bir şarkı armağan olsun. Biz A16'dan Sergen Temel ve Şehmus Bayraktar.
Murat abi selamun aleyküm. Ben T1A16'dan Enes Efe. Aynı ortamı paylaştım. Aleyküm selam Enes kardeşim. Aynı ortamı paylaştım değerli dostlarım. Şeyh Mus Bayraktar, Sergen Temel başta olmak üzere. Değerli abimiz Gündoğan Doğan, Osman Temel, Orhan Işıksoy, Batuhan Çalıkuşu kardeşlerim, Samet Akşit, Poyraz Sayacı, Yiğit Bozbey, tüm A16 koğuşuna bir selam olsun. Kaderin izin vermediğine şansın gücü yetmez Gökhan. Doğanay'dan belalı başım. A16 koğuşuna armağan olsun. Ben Enes Efe. Ben T2A4'ten tahliye olan koğuş mesili reis Vanlı Furkan başta Foç Aşkı'da yatan değerli abilerim Sezer Erol Cevdet Kalkan Suat Yıldız'a selam olsun. Koğuşumla yoldaşlık yaptığım Bülent Dernek Adnan İlhan Özdemir kardeşlere ve A15 koğuşundan Botan Kartal kuzenime selamlar olsun. Aslandan kurban olmaz biz aslanız aslan. Ben T2A4'ten tahliye olan koğuş mesili reis Vanlı Furkan başta Foç Aşkı'da yatan değerli abilerim Sezer Erol Cevdet Kalkan Suat Yıldız'a selam olsun. Koğuşumda yoldaşlık yaptığım Bülent Dernek Adnan İlhan Özdemir kardeşler ve A15 koğuştan Botan Kartal kuzenime B12'den Alaaddin Önder'e selamlar olsun. Ben T2A4 koğuşundan Bülent Dernek. Buradan koğuş lideri ve koğuşun adaletini sağlayan aslan dayım Foçalı Serhat Küçük akabinde kader birliği yaptığım kardeşlerim Mertcan, Karayüz, Ali Baran Koçlan, Fatih Etingu, Cihan Sert ve Özdemir kardeşlere selam ederim. Şerefiyle yatan tüm kader mahkumlarına selam olsun. En büyük pişmanlığım yanlış insanlara yaptığım doğrulardır. Ben T2A4 koğuşundan Bülent Dernek. Buradan koğuş lideri ve koğuşun adaletini sağlayan aslan dayım Foçalı Serhat Küçük. Akabinde kader birliği yaptığım kardeşlerim Mertcan Karayüz, Ali Baran Koçlan, Fatih Etingu, Cihan Sert ve Özdemir kardeşlere selam ediyorum. Şerefiyle yatan tüm kader mahkumlarına selam olsun. En büyük pişmanlığım yanlış insanlara yaptığım doğrulardır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben İzmir 3 nolu C14 koğuşuna yatmakta olan Diyar Gündüz Namıder DG. Aleykümselam Diyar kardeşim. Aynı kader birliğini paylaştığımız başta değerli kardeşim Gürkan Tilki kardeşime daha sonrasında abilerim Savaşkaya Muhammed Koçit, Barış Acar, Azat Oktay ve Mustafa Yılmaz Namıder Beleş. Can dostlarım kardeşlerim Barış, Baran, Berşe, Fikret, Umut Kaygısız, Yiğit Şirin, Cengiz Özen, Berkay Dağ, Zeyt Kayra, Mehmet Can, Oruç Müslüm, Şener Üz, Onur Aydın sözüyle bitirmek istiyorum. Ben bana ve dostlarıma yapılanı unutmam. Bu reklam daha filmi herkes izleyecek. Selamünaleyküm Murat abi. T1B8'den Bayraklılı Boran Baran. Aleykümselam Boran kardeşim. Başta koğuşumuzun karizmatik yakışıklı abisi Kurtuluş Şakarlı. Akabinde Fırat Çağrı Bekri, Mustafa Fidan, Veli Çelenk, Mustafa Cansunan, Berat Çalışkan, Barancan Akalık, Ahmet Aktanbal, Yiğit Serbest, Şahin Erdem, Umut Sezer, Yusuf Ateş, Berkay Çelebi, Efe Can Pınar, Hasan ve Hüseyin Ekinci. Bu dost kardeşlerime selam ediyorum. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T1B8'den Bayraklılı Boran Baran. Aynı ve farklı kurumlarda yatmakta olan başta Can abim, Canım Kanım, Aslan abim, Burak Baran ve Berkant Baran. Akabinde Arap, Fırat, Yılmaz, Ahmet Cidden, Muhammed Bayar, Mertcan Büker, Murat Değirmencioğlu, Atakan Ecellioğlu, Atakan Ege Yalnız, Cesur Bayar, Görkem Bombay ve Afyon Karahisar'da yatmakta olan Can abim, Doğan Zafer Akbulut hepsine selam ediyorum. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben T2C7'den Baran Alsaç. Başta amcam İbrahim Yurteli, Bekeş Kadir Yurteli, Semih Arslan, Mevlüt Taşdemir, Gazi Yaşar, Ömer Şahin, Merdo, Berkay Buldaş, Arda Doğan, aynı kampüste bulunan Müfitcan Dülger, Ersoy Dönmez ve Sedat Altun Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler kardeşlerime gelsin. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T2C7'den Baran Alsaç, başta amcam İbrahim Yurteli, Bekeş Kadir Yurteli, Semih Arslan, Mevlüt Taşdemir, Gazi Yaşar, Ömer Şahin, Merdo, Berkay Buldaş, Arda Doğan, aynı kampüste bulunan Müfitcan, Dülger, Ersoy Dönmez ve Sedat Altun Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler kardeşlerime gelsin. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da özgür günlerde görüşmek dileğimle. Şöyle bir sayfamızı açalım. Selamun aleyküm değerli ve kıymetli ağabeyim Murat Bingöl. Gecen güzel olsun ağabeyim. Şakran T3C17'den ben Tolga Yalur. Aleyküm selam Tolga kardeşim hepimizin.
Kader birliği yaptım. Başta gazeteci İbrahim Atmaca, Ali Avlak, Ömer Özen, Engin Alan, Eser Çelik, Tolgahan Çolpan, İrfan Solak, Berk Avcı ve meydancılar kralımız Aykut Putiş'e selam eder. Başka kurumlarda yatmakta olan dostlarıma. Başta benim için çok değerli paşam aslanım Muhammed Yalur, Hacı Candan, Barış Doğan, Savaş Aktaş, Remzi Tekdemir, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan. Bu dostlara senin aracılığın ile selam yolluyor. Özgür günlerde kavuşmak dileğimle gece bir söz. Rüzgar nereden eserse essin, ben kendimi kasırgalara göre ayarladım. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat Bey. Şakran, ben Şakran TFC 17 koğuşundan gazeteci İbrahim Atbaca. Aleyküm selam üstadım, sağ olasın. Burada kader birliği yaptım. Başta kardeşim ve derdi dostum Tolga Yalur olmak üzere Ali Avla, Ömer Özen, Engin Alan, Eser Çelik, Tolga Hançolpan, İrfan Solak, Berk Avcı, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder ve T4'te yatmakta olan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle gece bir söz bırakmak isterim. Sanmayın siz istediğiniz ya diz çöktük, bekleyin daha güçlü geliyorum. Vereceğim mücadeleden şüphen olmasın. Seni dualarımla kazanacağım. Canımın içi Nidai Beyza Vural. Göz görmeyince gönül unutur dediler. Gülünce gözlerinin yanında beliren çizgiler hala aklımda Nidai'yim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A14'ten Celal Eken, yani Celomen. Aleyküm selam Celal kardeşim. Burada bana yol gösteren değerli abim Güney Sak ve değerlisi olan Yaren Serpil Sak, Yılmaz Sak, Zeynep Sak, Zeynep Uğrak, Sıla Zongul. Bu ismini saydım derlere Devrim Çelik'ten Ezutu şarkısı armağan olsun. Ben T1A14'ten Celomen. Selamünaleyküm Murat abi. T1A14'ten Celal Eken, yani Celomen. Senin aracılığınla İzmir hapishanelerinde olan abi dostlarıma selam etmek istiyorum. Başta Engin Afşar, Hasan Aydemir olmak üzere Orhan Teker, Sidar Erol, Onur Cangöz, Uğur Bingöl, Emre Karakuş, Emir Özdemir, Dino Sevinç, Uğur Savcı, Onur Öksüz, Gökhan Ecellioğlu, Erkan Ecellioğlu, Veli Çelenk. Bu ismini saydım derlere bin selam olsun. Ben T1A14'ten Celomen. Murat abim, ben T1A14'ten Celal Eken, yani Celomen. Benim için kıymetli olan aslan dostum Fırat Çelenk ve değerlisi Dilek Karakaya. Bu derlere Aram Serhat'tan Umut Dolu Bakışın Gözlerin şarkısı armağan olsun. Ben Celomen. Selam Murat abi, ben B3'ten Şahin Bekten. Aleyküm selam Şahin kardeşim. Değerli abi dostlarım Ferdi Şeres, Baran Atçı, Aytaş Titiz, Berkant, Baran, Baran, Boran, Burak, Baran, Erdem, Doğan, Çağdaş, Hep Bektaşoğlu. Gece bir şarkı armağan etmek istiyorum. Yo, ne diyelim? Gece bir söz bırakmak istiyorum diyelim. İnsanoğlu nankördür, bilemezsin fendini. Kime iyilik yaptıysan ondan koru kendini, Şahin Beklen. Murat abi, ben T3'ten Şahin Beklen. Adı kardeşlerim Aytaş Titiz, Ferdi Bingöl, Yavuz Bal, Ahmet Oluklu, Pınar, Ümit Tekçe, Can Polat, Tarla Belen, Burak Can, Baran, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Baran Atçı ve gece böyle bir sözle bitirmek istiyorum. Ya derdime derman ya da katliama ferman, Şahin Beklen. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3'ten Baran Atçı. Aleykümselam Baran kardeşim. Başta kader birliği yapmış olduğum abim Şahin Beklen olmak üzere akabinde Erdem Doğan, Ahmet Oluklu, Pınar, Burak, Berkant, Baran, Boran kardeşler, Ümit Tekçe, Vedat Baran, Gökhan Yılmaz, T4'te bulunan Reşat Atçı'ya çok selam ediyorum ve şu sözle bitirmek istiyorum Murat abi. Kaybedeceğim oyunu oynamam, ben masaya koyduklarım vazgeçtiklerimdir. Aslan abim Menemen cezaevinden, Bayraklı'dan Burak Karabaş, Erkan Çiftçi, Ömer Yalçın, Hakan Furkan Ekici, Samet Alpo, Hakan Kaplanu, Azat Çelik, Serkan Bozbey, Kaan Atsuz, Yılmaz Akay, Batuhan Üçdemir, Murat Arslan, Hüseyin Dağ. Hayat hesapla değil nasiple yaşanır. Menemen cezaevinde Bayraklı'dan Burak Karabaş, Serkan Öztürk, Umutcan, Ergün Antepli, Mehmet Ali, Bozkurt, Özkurt, Neco, Yıldırım, Yavuz Selim, Baydar Mazlum, Sürer, Hasan Berke, Tuncay, Fırat İmrak, Keko, Fırat Öztaş, Deren, Atakan Özü, Uyanık, Deniz Mahsun Ekinci, Emircan Zılan, Aydan, Yunus Yılmaz, Hüseyin Oruçoğlu selam ederim. Murat abi, ben Yusuf Karahayıt. Sağ olasın Yusuf kardeşim. T2A4 koğuşundaki babam Cemal Karahayıt, seni çok seviyoruz babacığım. Her zaman kalbimizdesin. Seni çok özledik. Allah kurtarsın babacığım. Ahmet Kaya'dan Baskın Yedim Dün Gece şarkısı armağan olsun.
Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam Kenan kardeşim. Belki koşuna yatan sevdiğim Damla Avcı. Bu kocaman insan denizinde gözlerim hep seni arıyor sevgilim. Seni seviyorum. Şarkı armağan etmek istiyorum. Müslüm Gürses'ten Senin Kadar Kimseyi Sevmedim.

Murat abi ben Damla Avcı. Belki koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattığım dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprak'la Berfin, Erkan Sinem, Mete Tuğçe, Kundakçı Emel, Mada Kasset Karabıyık oğlu, İrem Özkan. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Hapishanede yatan kadar dışarıda onu bekleyen de mahkumdur. Ferdi Tayfur'dan hatıran yeter. Murat abim hayırlı akşamlar. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen kurban oldum. Bugünkü bütün dualar yüzü suyu hürmetine Allah yardımcımız olsun inşallah Halis abim. Keşke dün gelenlerin gözü kulağı ben olsaydım. Allah büyük Halis abim. Kalbi yüreği güzel adam. Senin o gülüşüne kurban olurum. Ben önce Allah'a sonra da sana sığınıyorum. Çünkü senden başka kimsem yok. Bunu biliyorsun. Hep yanında olacağım. Bunu hiç unutma. Tamam ömrüm. Sen önce Allah'a sonra da seni sana emanet ediyorum. İyi geceler kurban oldum. Bence 14 koğuşuna olan Damla Yesmezliler, canlarım olan Dersimli Hülya, Bayraklı Ankaralı Hatice Buse Yılmaz, Tepecikli Güler Demirkıran, Kübra Tepe, Gamze Çakar, Rabia Taşkesen, Diyarbakırlı Neşe Gürbüz, Sıla Söğüt, Pelin Arslan Kasabalı, Pelin Dursun Kasabalı, Senem Çetinkaya, Naskız Poyraz'ın Sılası, bu canlarıma benden Uygar Donay'dan adım adım geliyoruz. Bence 14'ten Damla Yesmezler. Yalanı doğruyu söyleyip hayatı yalan olan insanlar var. Kulağımın duymadığı diye kalemimiz yazmaz sanmayın Damla Yesmezler. Benteş B17 Umut Karasoy. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Çamkuleli Ayhan Kılıç abim, Apo Duman Polat Gezgiç, Recep Mermerkaya Çağlar Ongun, Ferit Albay, Sercan Paşallar, Mustafa Kandemir, Vedat Çam, Uğur Efe, Mustafa Alpay, Sinan Aksoy, Halil Deniz, Ozan Ertop. Bu derlere selamlarımı bildirir. Gece bir söz. Yol kararınca elveda diyen haindir. Tek gerçek S.K. Öncelikle selamünaleyküm Keke Murat. Ben Teviş B13'ün adaletini sağlayan Çamkuleli Ayhan Kılıç. Aleyküm selam Ayhan'ım. Sağ ol kardeşim benim. Senin aracılığınla abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Kuzenim Ferdi Bingöl, Murat Hakta, yeğenim Doğukan, Erdoğan, Ahmet Karakaş, Fırat Badak, Burhan Ormancı, Orhan Ormancı, Ağrılı İbo, Ahmet Canalan, Candan Öte, Erdal Karataş, Erhan Karataş, Muhammed Altında. Bu canlara selamın bakidir, ismini sayamadım. Çamkule Altında çocuklarına bin selam olsun. Gece bir söz. Allah bu bedene bu canı verdi, yüreğe koydu, Allah bu bedene bu canı verdiği yüreğe korku düşürdüğü an bu canı alsın. Kardeşlerim, T3B13'teki kardeşlerim, selamınızı aldım. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bu arada maşallah Tez Korkmaz Maşo, Ahmet Karakaş, Ahmet'im yeğenim, selamlarınızı aldım. Gözlerinizden öpüyorum. Allah razı olsun. Ben de sizleri seviyorum. İyiliğiniz var bende. Size misafir gelen kardeşime bizi mahcup etmediniz. Allah gönlünüzü sevindirsin. Her zaman konu olduğunda o kardeşim minnetini ve teşekkürünü bizimle paylaşır. Ben de sizlerle paylaşıyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Beni mahcup etmediniz o kardeşimizi. Çok teşekkür ederim. Maşo kardeşim. Yeğenim Ahmet Karakaş. Sonrasında kimler vardı? Not almıştık gerçi ama. Batuhan Çalıkuşu kardeşimiz, Sezen kız kardeşim, sana çok çok selamı vardı Batuhan kardeşimin. Sonrasında Poyraz Sayacı, Poyraz'ım selamını aldım Enes'ten. Allah razı olsun Enes, sana da sevgiler selamlar. Sonrasında kim vardı, birkaç kardeşim daha vardı vallahi, selam göndermişti unuttuk. Neyse, isimleri aklınıza gelecek mesajlar içerisinde. Poyraz'ım kardeşine birkaç defa selam gönderdim, bilmiyorum ulaştım ulaşmadı mı. Açılışta da söyledim. Şimdi de söyleyeyim. Sana da sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bugün selamını aldım Poyraz'ım. Şakran T3 B9 koğuşundaki hayat arkadaşım Koray Özmen radyo başına. Umarım iyisindir. Bugün annem geldi. Birlikte temizlik yaptık. Sana çok selamı var. Anlattım, ağlıyor senin için. Sonra da yağmur geldi. Biraz vakit geçirdik. Seni çok özledim. Sakın hiçbir şey için moralini bozmuyorsun. Çünkü sen kötü olursan ben burada iyi olamam. Lütfen yemek ye. Dünkü halini düşündükçe kötü oluyorum. Seni çok seviyorum. Dikkat et kendine sevgilim. Hemen şunu bir açalım. Şakran T3B9 koğuşuna hayat arkadaşım Koray Özmen radyo başına. Bazen hayat beklediğimiz gibi gitmeyebilir, yorulabiliriz, içimizde fırtınalar kopabilir ama ne olursa olsun ben yanındayım. İyi kötü her günümüzde seni çok seviyorum, sen benim en güzel yanım, en güzel yarınlarımsın. Allah'ıma emanetimsin, kalbini sevdiğim, benim için güçlük al. Ebru Gündeş, yüreğimden tut.
Evet, şunları da, şarkıları da bir taraftan not etmeye çalışıyorum. Bugün vakit ayıracağız şarkılarımıza. Bu Jaffet tipinde kalan canım babam Kanivar Çelik, seni çok seviyoruz. Sen benim için çok değerlisin. Kendine çok iyi bak, her zaman kalbimizdesin. Kızın Arya. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bu Jaffet tipinden Kanivar Çelik. Aleykümselam Kanivar. Sağ ol kardeşim benim. Tüm hapishanelerdeki dost abi kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Umarım tüm mahkumlar tez zamanda ailesine kavuşur. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı herkese armağan olsun. Selametle. Bir mesaj daha okuyayım. Sonra bir güzel şarkı. Sonrasında da kardeşlerimizin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşayım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C14 Koç'tan Yunus Batur. Aleykümselam Yunus kardeşim. Benimle aynı koğuşta bulunan kardeşlerim ve dostlarım Okan, Duran, Emircan, Ece Soy, Bayram, Uygunar, Emre, Özdemir, Şenol, Demirci, Oğlu, Ramazan, Kömürcü, Tuncay, Kanat, Fatih, Öz, Yıldızlı, Kadir, Çalim, Menderes'te Onur, İbrahim Can, Karadon, Mert Koç, Mehmet Akar, Teoman, Şehit, Batuhan Özer, Yaşar Çelik, Ahmetcan, Yelbiz, Metin, Eskici, bu isimlere hitaben diyorum ki zalime merhamet, mazluma ihanettir. Murat abi, ben Menemen C14 Koşlan Yunus Batur Başta Şakran 4 nolda yatan babam Can Batur, 1 nolda yatan abim Hasan Batur, 1 nolda yatan abim Ceyhun Batur, benimle aynı kurumda bulunan İbrahim Meydan oğlu Ercan Koçak, Tolga Baykuş, Yıldızlı Muru, Umut Bozkurt, Rafet Kale, Sinan'da Barış Kurtuldu, Mehmet Altın, Serhat Demirez, Satocan Özek, ismini saymadım, tüm dostlarıma selamlar olsun. Bir kısa neyse, şarkımız çalsın, şarkıdan sonra kardeşlerimizin bir kısım kayıt mesajlarını paylaşacağım. Sonra tekrar kaldığım yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 John Koç'tan Remzi Şahin Yılmaz. Aleykümselam Remzi'm. Öncelikle aynı kurumda bulundum. Abim Serdar Ateş, kardeşim Umutcan Göktaş T2, A2'de bulunan iki gözüm Tolunay İren, Hüseyin Yılmaz 1.0'da bulunan kardeşlerim Kadircan Görür, Muzaffer Tatlı ve 3.0'da olan dostum Hacı ve Sergen Acura selamlarım bakidir. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Biz dostlarımız bilsin ki dost için neler feda ettiğimizi, bir de düşmanlarımız iyi bilsin vazgeçmediğimizi. Bütün ismi geçen dostlarıma Hijyan'dan Hokkabazlar şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 C10 koğuşundan Keşanlı Cumhur. Aleykümselam Cumhur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Uğur Karakozu, Uğur Yüklük, Yaşar Arslan, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşuna atan dost ve kardeşlerime Hijyan ve Muti'den Biz Kötüyüz Aynen şarkısı armağan olsun. Gece dostum Remzi'nin bir sözüyle veda etmek istiyorum Murat abi. Karanlığa bir yolda dostluk aydınlatır zor zamanda. Biz zamanımızı harcamayı bilemedik. Şimdi zaman bizi harcıyor. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 C10 koğuşundan Uğur Karakuzu. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Yaşar Arslan Keşanlı, Cumhur Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşpınarlı, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşuna yatan dost ve kardeşlerime Ahmet Kaya'dan Diyarbakır türküsünü armağan ediyorum. Gece can kardeşim Resul Remzi'nin şu sözlerini eklemek istiyorum. Bir gün döneceğim o beni var eden sokaklara. İyi yayınlar Murat abim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 John koğuşundan Uğur Yüklük. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Uğur Karakuzu, Keşanlı Cumhur, Yaşar Arslan, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşuna atan dost ve kardeşlerime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Ya özgür bir hayat yaşayacağız ya da bu hayat hiç yaşanmamış sayacağız. Selamünaleyküm Murat abi, cümleten hayırlı akşamlar. Ben T3B3'ten Serdal Çelik, namı der Sado Çelik. Aleykümselam Serdal kardeşim. Başta koğuşumuzda bulunan amcam Sakal Ahmet, dostum Beko Zengin, Sadun Şimşek, Baltazar Sato. T4'te bulunan aslan oğlum Beycan Çelik Barocan. Koğuşundaki abileri Onursuz, Fikret Dost, Batuhan Çinli ve tüm koğuş arkadaşlarına selam ederim. Akabinde İzmir hapishanelerinde bulunan Resul Yıldız, Ferhat Arslan, Fatih Özdeşik, Burhanettin Kansız, Cino Şenol Başkut, Mustafa Sunan, Volkan Çınar, Sebahattin Güvercin, İzzet Karakaya, Mert Yücel Kahraman ve ismini sayamadığım derdere selam eder. Cümlemizi Allah kurtarsın derim. Murat abi sana da çok teşekkür ederim. Bize böyle bir program sunduğun için Rabbim sana kolaylık, bize de sabır versin inşallah. Sado Çelik sağ olasın Serdal'ım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten Aktepe'li Sadun Şimşek. Aleykümselam Sadun kardeşim. Öncelikle amcam Sakal Ahmet, dayım Sado Çelik, Beko Zengin, Mustafa Başar Grover. Akabinde aslan mahalle çocuklarım Selçuk Yılmaz, Urfalı Yunus Karaçakır. Diğer Eriş, başka koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim Çınar Birlik, Mikat Birlik, aslanlarım Ekrem Birlik, Ramazan Yalçın, Onur Kazan, T2'den aslandayım İbrahim Boyatlı yani Sansar İbo. Bütün derlere selam ediyorum. Yeryüzünde ve gökyüzünde bizi korkutacak tek güç Allah'tır. O da bizimle beraberdir. Ve selam, hayırlı yayınlar abi. Aktepe'li Sadun Şimşek. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten Limontepe'den Diyar Eriş. Aleykümselam diğer kardeşim. Öncelikle abim Engin Keve, dostlarım Doğan Yaşar, Yusuf Oyur, Necati Çelebi, Cavu, Boran Akalık. Koğuşumdan amcam Sakal Ahmet, Beko Zengin, Sado Çelik, Burkan Karademir, Ersoy Dönmez, Mustafa Başar, Grover, Baran Göl, Sadun Şimşek, Selçuk Yılmaz, Zaza Çakır ve Urfalı Yunus'a selam ediyorum. Tüm Limontepe çocuklarına selam olsun, istisnalar hariç. Ben Limontepe'den Diyar Eriş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten Mustafa Başar, namı der Grover. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle amcam Çam Dibinden Sakal Ahmet, Çorumlu dayım Baltazar Sato, dayım Sado Çelik, abim Beko Zengin, akabinde Burkan Karademir, Ersoy Dönmez, Diyar Eriş, Sadun Şimşek, Kale'den Şefik Can Çapo, Karşıyaka'dan Soykan Soylu, Zaza Çakır, Selçuk Yılmaz ve Urfalı Yunus, akabinde Salih Coşar. T2'den Yunus Emre Ülger'e selam ediyorum. Kum saatinin dibindeki kum taneleriyiz, lakin ters çevirince en tepedeyiz. Hayırlı yayınlar Murat abi, Mustafa Başar Grover, sağ olasın Mustafa kardeşim.

Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11 Gizginler Koğuşu'ndan Barış Burak Şeker. Aleyküm selam Barış kardeşim. Öncelikle aynı kurumda olan reisim Ali Kılıç Şeker, Can abim Fırat Gizgin, lider Erkan Ecellioğlu, Erhan Teke, Akındal, Mehmet Işık, Antepli Kadir Özkurt, Berdan Batın, İslam Yaşar Doğan'a kardeşler, Muammer Can Başaran, Oktay Olca, Ömer Ediş, Burak Aktaş, Kürşat Çakan, Ulaş Tekmanlı, Bozo, Yusuf Uçan Kuş, adını sayamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlere selamlarım bakidir. Geceye söz bırakıyorum Murat abim. Vedalar zamansız olur, anlayamazsın. Gelen gideni aratır, zamanı durduramazsın. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle sizleri seven Şeker kardeşiniz Uygar Doğan'dan Gel şarkısını sizlere armağan olsun. Selamünaleyküm T1B11 Gizginler Koğuşu'ndan Barış Burak Şeker, öncelikle reisim Ali Kılıç Şeker olmak üzere abim Fırat Gizgin, Hasan Kula, Erkan Ecellioğlu, Akındal, Edip Ünal, Özcan Kırım, Kadir Özkurt, Mehmet Işık, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Tolga Han, Balcı Eren, Dinçer, Atakan Karadere, Yusuf Asi, Ercan Bali, Berdan Doğanay, Yaşar İslam Doğanay, Edip Ünal, Muammer Can Başaran, Ömer Eliş, Erdal Güncü, Oktay Olcay, Cemal Yıldırım, Erhan Teke, İstek şarkı Şahibedo'dan. Çavraşam'ın çalar mısın Murat abim? Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Barış Burak Şeker. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A7'den Özcan Yazar. Aleykümselam Özcan kardeşim. Başla Aslan abim, Ozan Yazar dost kardeşlere selam olsun. Berkay Özel, Diyar Birinci Gürbüz Kıyatçı, Osman Karakalpak, Eren Kotanoğlu, Murat Koşar, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Vahap Aksoy. Murat abi, senin aracınınla kadın kapalıda bulunan derdim Beyza Özkan'ıma sesleniyorum. Ömrüm boyunca seninle yaşlanmak, saçlarıma düşen akları birlikte saymak istiyorum. Seni kendinden çok seven eski İzmirli Özcan Yazar. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Berkay Özel. Aleykümselam Berkay kardeşim. Senin aracılığınıyla abidos kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta kandan olmasa da candan olan eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Gürbüz Kıyatçı, Diğer Birinci Güney Yılmaz, Utku Yapıcı, Eren Kotanoğlu, Berat Güven, Murat Adsun, Osman Karakalpak, Yasin Karataş, Salih Bozdağ, Murat Koşar, İsa Aslan'a selam ederim. Ayrıca kadın kapalıda bulunan derdim Rümeysa Kınık ve Özcan Yazar abimin kıymetlisi Beyza Özkan'a da sevgi ve selamlarım bakidir. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat abi. Ben bir nolu A7'den Osman Karakalpak. Aleykümselam Osman kardeşim. Senin vesilen ile hatırı güzel insanlara selam gönderiyorum. Başta Mehmet Fatih Özışık, Kurtuluş Çakarlı, eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yılmaz Güneysak, Emir Yıldırım, Çağrı İşçi, İbrahim Taşan, Mert Eko, Kahraman, Berkay Özel, Diğer Bininci, İlhan İşta, Parmak Engin, Murat Koşar, Eren Kotanoğlu, Yasin Karataş. Bu derlere bin selam olsun. Çalan tüm Müslüm Baba şarkıları sana gelsin Murat abi. Sağ olasın Osman kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu A7'den Kale'den Eren Kotanoğlu. Aleykümselam Eren kardeşim. Senin aracılığınıyla abi dostlara selam göndermek istiyorum. Başta dayım Eyüp Yıldırım, Mustafa Yıldırım, eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yasin Gökalp, Mustafa Kunt, Osman Karakalpak, Berkay Özel, Gürbüz Kıyatçı, Serdar Koyuncu, Vahap Aksoy, Bilal Yavuzer, Cihat Duman, Barış Orhan, Doğukan Arık, Özgür Yavuz. Bu derlere selamlarım bakidir. Sizleri seven Köroğlu Eren. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Üçnoğlu'dan Efe Us, başta babam Mahir Us olmak üzere abi dostlarıma Sedat Bulut, Önder Korkmaz, Fırat Korkmaz, Kemal Korkmaz, Mert Işıklı, Cenk Yüce, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Berkant Zengin, Yıldırım Bozda, Ramazan Çıtırgı, Barış Dursun yani Fafi, Bilal Yavuzer, Fırat Kaya, değerli büyüğümüz Serdar Özcan'a da selam olsun. Ben Efe Us. Ben Üçnoğlu'dan Efe Us, başta atam babam.

0: Mahir Us olmak üzere abi dostlarım Ekrem Birlik, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Osman Önel, Sinan Önel yani Pitos, Fırat Acıbuca, Volkan Geve, Engin, Orhan, Mustafa Ustar, Şahin Engin, Velat Yüce, Can amcam oğlu Salih Dursun yani Namıder, Fafi, Umut Aydın yani Beşo, Görkem Şambal ve derdi büyüğümüz Mehmet Er Yakşı'ya selam olsun. Ben Efe Uz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhammed Raşit Taşkın, Can Parçam, Muhammed Yıldız, Oktay Karabalık, Mehmet Balcı, Adem Sabırlı, Ferit Gelmez, Yusuf İslam, Ergül, Cüneyt Çelik, Ali Polat, Serdar Özdemir, Recep Kınacı, Hasan Kınacı, Cihat Kaya, Zeki Çoban, Gürcan Ejderel, Dinçer Kipbaş ve ismini yazıp yazamadım. Ben hemen mahkumlarına selamlarım bakidir. Sizleri seven Muhammed Raşit Taşkın. Ben Muhammed Raşit Taşkın, Can kardeşim Muhammed Yıldız başta olmak üzere saygı ve sevgiye değer abi dostlarım Kurtuluş Çakarlı, Selçuk Tüter, Efe Uz, Semih Kutlu, Hüseyin Şimşek, Fırat Kaya, İzzet Karakaya, Yiğit Turan, Apo Yenici, Mert Işıklı, Esat Candan, Volkan Erbay, Cenk Yüce selam olsun. Eyvah düştün diyendi, Bismillah deyip ayağa kalkanın yanındadır Allah. Yaradan yar ve yardımcımız olsun sizleri seven sen Muhammed Raşit Taşkın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhammed Yıldız, iki gözüm Muhammed Raşit Taşkın, Oktay Karabalık, Adem Sabırlı, Mehmet Balcı, Gürkan Ejderel, Hasan Kınacı, Recep Kınacı, Güney Çelik, Yusuf İslam Ergül, Erhan Aydın, İsa Yıldız, Dinçer Kipbaş, Cihan Kaya, Önder Eren Sayın, Zeki Çoban, Menemen mahkumlarına selam olsun. Ben Muhammed Yıldız. Ben Üçnoğlu'dan Muhammed Yıldız, iki gözüm Muhammed Raşit Taşkın başta olmak üzere saygı ve sevgiye değer abi dostlarım Kurtuluş Yakarlı, Esat Candan, Selçuk Tüter, Volkan Erbay, Efe Uz, Cenk Yüce, Affan Yılmaz, İzzet Karakaya, Emre Munduz, Hüseyin Şimşek, Mehmet Özdemir, derdi kardeşlerim Apo Yenici, Salih Arslan, Yiğit Turan, Mert Işıklı'ya selamlarım bakidir. Dilimizde duası olmayanın yüreğimizde selası okunmuştur. Ya ölmüştür ya öldürülmüştür, öldürmüşüzdür. Ben Muhammed Yıldız. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A19 Koçtan Gökhan Ardar, aleykümselam Gökhan kardeşim. Yani Kesper Kader Birliği yaptım dostlarım Efe Uz, Cenk Yüce, Volkan Erbay, Selçuk Tutar, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Murat Turan, Salih Arslan, İsmail Yavuz, İsmail Sayın, Mert Salar, Mert Işıklı, Mehmet Özdemir, Serkan Erkarahan, Eyüp Handan, Su Misali şarkısı derdi abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A19 Koçtan Murat Turan, aleykümselam Murat kardeşim. Kader Birliği yaptım abilerim Efe Uz, Cenk Yüce, Gökhan Arda yani Volkan Erbay, Selçuk Tutar, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Salih Arslan, İsmail Yavuz, İsmail Sayın, Mert Salat, Mert Işıklı, Mehmet Özdemir, Serkan Erkarahan, Eyüp Handan, Su Misali şarkısı bu derdi abilerime armağan olsun.
1: Harun Tarduş spor.

Selamun aleyküm Murat abi. Ben Poğaça Açık Cezaevinden Mert. Sana aleyküm selam Mert kardeşim. Abi Murat Öztaş Telen, Namı Der, Keko, Soner, Meç, Orhan, Türkmen, Tamer, Kaşıkçı, Ahmet, Ufak, Murat Başaran, Namı Der, Dreş, Kürşat, Yedi Baba, Dostum, Ferhat, Kalender, Gökhan, Özer, Ekrem Bayraktar, Şahin, Eli, Şezler, Erol, Servet, Tekin, Oğuzhan, Ufak, Ali Duruşkan, Hakan Tan, Arif, Öztop, Kara, Eren Bakır, Barış Altın, Terim, Berk Ulu Çeşme ve Şakran Açık'ta bulunan abim Sebahattin Salman, bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük dağlarında diken olurum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, bu derlere Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, Şakran T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım, T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol, T3'te yatan dostum İzzet Karakaya, Özcan Savuk, Uğur Akman, Anıl Öztürk, Hazar Soydan, Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman, bu derlere bin selam olsun. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, Şakran T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım, T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol, T3'te yatan dostum İzzet Karakaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Özcan Savuk, Uğur Akman, Anıl Öztürk, Hazar Soydan, Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman, bu derlere bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A17'den Fikret Dost. Aleykümselam Fikret kardeşim. Başta can dostlarım Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Ayhan Erez, Muhammed Yenigün, Diyar Yurteli, Kadir Yurteli, Mustafa Karabıyık, Ferhat Ercan, Doğan Güçer, Yunus Emre Tezcan, Burak Yılmaz, Davut Demir ve can abilerim Mehmet İnan, Agit Ürey, Onur Süs, Agit Özkan, Umut Türüp, Baber Başkan, abi kardeşlere selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskin, rahmet kardan doruklara sevdalandım, geceye armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A17'den Batuhan Çinli. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Soyadı gibi dost Fikret Dost. Dostlar Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Eres, Agit Özkan yani Akrep Agit. Canlarım Agit Ürey, Onur Süz, Tarık Aktürk, Mehmet İnan, Mehmet Ali Altunbaş, Özgür Yıldırım, Uğurcan Akdeniz, Beycan Çelik, Emre Kahraman, Doğan Güçer, Hişan Muti'den Düşme şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm aleykümselam. Ben 4A17 koşan Agit Ürey, başta canım ciğerim kardeşim Onur Süs, can abim Mehmet İnan ve kardeşlerim Fikret Dost, Batuhan Çinli, Doğan Güçer, Yunus Tezcan, farklı kurumlarda bulunan değer verdiklerim Çetin Ürey, Emin Süs, Kadir Üstündar, Ruhat Üstündar, Hayri Coşkun, Mesut Hacıoğlu, Cihat Abam, Mert Güçer, Ramazan Şahin, İbrahim Yurteli, Kadir Yurteli saygıyla selam ediyorum. Kazanmak istiyorsan kaybetmeyi göze alacaksın. Müslüm Baba'dan Yıllar Utansın şarkısı tüm abilerime, kardeşlerime ve kader mahkumlarına armağan olsun. Murat abi ben T4A17'den Fikret Dost, aynı kurumda bulundum can yoldaşım Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed Yenigün, Ayhan Mustafa Karabıyık, Uğurcan Akdeniz, Mehmet İnan, Agit Özkan ve dostlarım Diyar Yurteli, Berkan Bulut, Ferhat Ercan, Baber Başkan, bu canlara selam ediyorum. Müslüm Baba'dan Dost Kervanı bizim için çalarsan sevinirim. Geceniz güzel olsun. Evet, bir şarkı dinleyeceğiz. Bir şarkı hemen sonrası kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönül'den Gönül'e.

Evet, tamam. Bir şarkımızın akabinde kaldığımız yerden şöyle açalım. Neymiş? Mücahit Yılmaz, Bayraklı Manav Kuyu, Aslan Kafese Sığmaz Bu Günlerde Geçecek Abim Benim. Efe Pehlin'e ve Yiğitcan Beydemir'den çok çok selamlar Aslan abim. Mücahit Yılmaz. Şarkı Döneceğim Bir Gün Armağan Olsun. Şakran Açık cezaevinden ben Karşıyakalı Nurullah Yılmaz. Cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Burak Kinci, Serkan Fırtına, Cengiz Bölükbaşı, Dreş Mertcan, Silim, Azat Sürer, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Mevlüt Özdemir, Bo Serhat, Ekin Can, Diktepe Serkan Demir, Oktay Düzenge. İsmini saydım sayamadım tüm abi dostlarıma selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadi, Karşıyakalı Nurullah Yılmaz. Şakran Açık cezaevinden ben Karşıyakalı Nurullah Yılmaz. Cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Burak Kinci, Serkan Fırtına, Cengiz Bölükbaşı.

Aleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Aksel Varol. Aleyküm selam Aksel kardeşim. Demir kapılar özgürlüğü geciktirebilir ama umudu asla durduramaz. Çünkü özgürlük insanın önce yüreğinde başlar. Demir parmaklıklar ardında olmak değil. Umudunu kaybetmek gerçek esarettir. Ne içimdeki dünyaya sığabildim ne de dışarıdaki sokaklara ama içimde hala üç fidan büyür. Biri umut, biri sabır, biri de yarın. Gecenin birindeyim, karanlığın dibindeyim, dört duvar içindeyim. Beni soracak olursanız Şakran cezaevindeyim. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Canım, annenle İzmir'e geldik. Dediklerin aklımda. Benim dediklerim de umarım senin aklındadır. Yarın görüşte detaylı anlatacağım ben sana. Çok özledim seni. İhtiyacım var sesine, gülüşüne. Bir kalp bir kere sever. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Bu arada Muhammed Raşit, Muhammed'im selamını aldım kardeşimden. İki gündür zaten... Ki sizler de duydunuz, biliyorsunuz elektriklerle ilgili, trafolarla ilgili bir sıkıntı vardı. Çok şükür yapıldı, dün sona erdi. Mesajların zaten az önce de dinlemişsindir muhtemelen. Daha önce de paylaşılıyordu, saatler denk gelmiyordu. O gün de dün hatta söyledim, Şakran'daki kardeşlerim. Kayıt mesajlarınızı siz dinleyemiyordunuz ama diğer cezaevlerinde dışarıda radyosu açık olan herkes mesajları duyabiliyordu ama maalesef ki iki gün siz ondan yoksun kaldınız. Bunun inşallah zamanla telafisi yapılacaktır. Bizim elimizde olan bir neden değil, bir sebep de değil. Mecburen trafo bakımlarını yapıyorlardı. O yüzden inşallah tekrar o olmaz. Muhammed Raşit, Muhammed'im selamını aldım Serkan'dan. Aleyküm selam kardeşim benim. Sizlere de sevgiler, selamlar. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan Mert Çulha radyo başına. Mert nasılsın? Biz iyiyiz. Merak etme, yarın yola çıkacağız. Sabah haberin olsun. Annemle beraber görüşe gireceğiz. Sonrasında halam seni görmeye gelecek. Bu akşam annemin arkadaşına oturmaya gideceğiz. Haberin olsun. Peri de bende. İyiyiz. Aklın kalmasın. Yarın görüşürüz. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Şakran T3'te bulunan kardeşim Emirhan Ceylan radyo başına. Canım kardeşim, umarım iyisindir. Seni düşündüğümüzü ve sevdiğimizi bilmeni isterim. Güçlü durmaya devam et. Her geçen gün bizi kavuşacağımız zamana biraz daha yaklaştırıyor. Moralini yüksek tut. Güzel günler mutlaka gelecek seni. Çok sevdiğimi sakın unutma. Gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet ol. Can parçam. T1C6'da yatan aslanım, her şeyim Turan Abanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Ömür dediğim bir yolculuksa iyi ki bu yol seni bana getirmiş. Her geçen gün seni daha çok seviyorum çünkü sen sadece bugünüm değil bütün yarınlarımın en güzel sebebisin. Her şeyim seni çok ama çok seviyorum. Kanım kurusun şarkısı en kıymetlime çalarsan sevinirim. İyiyim, evdeyim, merak etme. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C6 koğuşundan Turan Abanus. Beraber aynı ortamı paylaştığımız can abilerim Mehmet Ali Alak, Mehmet Yıldırım yani Gedizli Memişi olmak üzere Ahmet Yeşilyurt, Mayki Alican, Yaşar Ferhat Yıldırım, Minik Emre Çırak, Kürşat Ekinci, Kaan Körpınar, Şakir Hüsün Bey, Ahmet Dündar, İbrahim Erişan, farklı koğuş ve kurumlarda yatan derdiler, Abdullah Gültekin, Ciksoro, Kerim Bakır, Ahmet Cintar, Ferhat Er, Erkan Tam, bu derdi canlara bin selam olsun. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Menfaat Caddesi'nde kurulan dostluklar çile yokuşunda son bulur. Sizleri seven Turan Abanuz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C6'dan Mike Alican Yaşar. Burada beraber kader birliği yaptım. Dost abi kardeşlerim başta abi Mehmet Ali Alak olmak üzere akabinde Gedizli Mehmet Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Ahmet Yeşilöt, Turan Abanuz, Minik Emre Çırak, Ahmet Dündar, Kemal Fırat, farklı kurumlarda ve koğuşlarda yatan canlar Yusuf Kaymaz, Doğukan Daşık, Ahmet Cintan, Yusuf Bosko, Taciko, Azat Erol, Çaki, Fehmi, Memişo, Bilen, Enes Yiğiter, bu canlara selam eder Aram Serhat, Lodulo, Şarkısı, Armağan ediyorum sizleri seven sayan Mikey Alican. T2C10 Ali Aşak'tan kapalı ceza infaz kurumunda yatmakta olan aslan sevgilim Mehmet Topçu'ya az daha sabır kurban oldum. Ne kadar zor olsa da sabretmekten başka çaremiz yok. Sayılı günler kaldı. Senin oradan alacağım. Gönlün rahat olsun canını. Sıkma. Her şey güzel olacak seni. Çok seviyorum. Yakışıklım. T2B18 Ali Aşakran kapalı ceza infaz kurumunda yatmakta olan aslan sevgilim Mehmet Ali Erbil'e az daha sabır kurban oldum. Ne kadar zor olsa da beklemekten başka çaremiz yok. Sayılı günler kaldığı için rahat olsun. Canını sıkma Memom, aslan gibisin, seni çok seviyorum, bunu unutma. Kendine iyi bak, seni özleyen ve bekleyen Sılan.
İyi yayınlar abi can. Ben kadın kapalı.

B11'den Buse Işık Sağlıkız kardeşim. T1C17 Muhammed Sayın radyo başına. Mamitom, aslında sana kızmıştım ama sen neyin inadı diye sorunca düşündüm neye kızdığımı. Hatırlayamadım. O yüzden trip atmaya devam edemeyeceğim. Hatırlayınca tribe devam. Şimdilik ne haber? Nasılsın aşko? Simge'den Yakışıklı şarkısı ve iklimden içiyorum şarkısı. Hatta bütün sevdiğim şarkılar sana gelsin. Öptüm. Abican, ben kadın kapalı B11'den Buse Işık. T1C17 Muhammed Sayın radyo başına. Mamitom, aslında sana kızmıştım ama sen neyin inadı diye sorunca düşündüm neye kızdığını hatırlayamadım. O yüzden trip atmaya devam edemeyeceğim. Hatırlayınca tribe devam. Şimdilik ne haber, nasılsın aşko? Simge'den Yakışıklı şarkısı ve iklimden içiyorum şarkısı. Hatta bütün sevdiğim şarkılar sana gelsin. Öptüm. Ben Bayraklı'dan Maviş B11 Betül Duran. Kulaklarını aç, iyi dinle beni. Dünkü mesajını duydum. Senin bu anlamsız kuruntularını anlayamıyorum. Bu soğukluk ne zaman bitecek? Dün annem de caz yaptı bir ton. Bana bugün mesaj at bizimle ilgili. Çok tripkoliksin. Talha Duru'dan. Kendine iyi bak, Betül'e gelsin. 3969'dan cevap yolla bugün. Gerekeni faksla, mektupta yazdım. Ben Bayraklı'dan Maviş B11 Betül Duran. Senin kafanda ne var Betül Hanım? 3969'a ilişkimiz için acil cevap yolla, itici ve kırıcı oluyorsun. Ne oldu sana? Ben anlayamıyorum. Annem bile mesaj attı sana. Neyin tribindesin? Söyleyeceklerim bu kadar, net ol. Arkadaşın candan bir şey ima etti radyoda. Seni bekliyorum. Mero'dan Uykusuz Geceler Betül cimcimesine gelsin. İyi yayınlar, kolay gelsin. Can parçam, gözümün nuru, Beyza Özkan aşkım benim. Güzel günler zor günlerin ardından gelir. Çay bile demini almadan içilmez. Annem, sabır ağır imtihan unutma. Güzel günler bizi bekliyor. Seni çok seviyorum. Güzel kızım, Allah'a emanet ol yavrum. Beyza'm aşkım, annesinin can parçası. Bazı hayallerimiz gerçek oldu. Bazısı da gerçek olmak için gün sayıyor. Sabrın sonu. Selamettir ömrüm. İyi geceler. Murat abi, sana zahmet, abime söyler misin? Yarın görüş var. 12.15'te ben geleceğim. Refox. Refox kardeşim, Rıfat'ım, sana da sevgiler, selamlar. Kardeşin demiş ki abime söyler misin? Yarın görüşü 12.15'te ben geleceğim demiş. Kardeşlerim, Refox duymuyorsa söylerseniz sevinirim. Hala'dan selamlar, nasılsın? Ben ve çocuklar iyiyiz. İşler güçler koşuşturmaca. Kızın resim kursu var bugün, oraya götüreceğim. Oğlan da spora gitti geldi. Benim de denetimler falan vardı. Araçla ilgili değişiklik yok. Farklı bir durum yok. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak. Selamünaleyküm Murat abim. Ben A5 koğuşundan Esen Çalışkan. Aleyküm selam kız kardeş. Benim canlarım Hayriye Seyyar, Burçin Şenyüz, Pelin Arslan, Buse Nur Çevik, Belgin Durak, Gülay Soy Gezer, Gürcan Karadere, C6 koğuşundan Beyhan Keskinen, Nergis Ebru, C14 koğuşundaki kan bağım olmasa da can bağlarım Ezel Özel, Nazan Demirhan, Pelin Dursun, Hatice Buse Yılmaz, Senem Çetinkaya. Gece sözüm keşkeler size yakışır, biz hayırlısı der geçeriz Sevinçek. Kutupta yaz gibi Ezel Özalp'a gelsin, iyi yayınlar abim. Sağ olun kardeşlerim. Ben C14'ten Gamze Çakar, dostlarım Rabia Taşkesen, Dersimli, Hülya Bayraklı, Hatice Buse Yılmaz, Güler Demirkıran, Arife Gülce Gün, Kübra Tepe, Neşe Gürbüz, Pelin Dursun, Senem Çetinkaya, Naz Kız, Damla Yesmezsizler, T'lerde Aslan Kuzenlerim, Metecan Zorba, Yağız Zorba ve Rabia Taşkesen'in abisi Özgür Çakar. Çocukluğum Resul Torta. Selamlarımı gönderiyorum. Gece bir söz yok parasına satacak kadar ucuzmuş insanlar. Şago'dan iyi bilirim. Şarkısın istisnalar hariç tüm kader mahkumlarına armağan ediyorum. Ben C14'ten Rabia Taşkesen. Dostlarım Gamze Çakar, Hatice Buse Yılmaz, Hülya Bayraklı, Güler Demirkıran, Arife Gülce Gül, Damla Yesmezsiler, Pelin Dursun, Neşe Gürbüz, Naz Kız, Senem Çetinkaya. T'lerde olan Kanbağım Özgür Çakar, Gamze Çakar'ın aslanı, kuzeni, aslan kuzenleri Metecan Zorba, Yağız Zorba, Sıla'nın Poyraz'ı gece bir söz bırakmak istiyorum. Siz anlattığınız insanlar değilsiniz, biz de düşündüğünüz gibi değiliz. Yormayın kendinizi. Keşkeler size, neyseler bize yakışır. Gülüden fark etmez, hesaplaşırız. Çalar mısın bize Murat abim? Seviliyorsun. Sağ olun kardeşlerim. Can Murat abim, biz C14'ten Hatice Buse Yılmaz ve Dersimli Hülya Bayraklı, sağ olun kız kardeşlerim. Dostlarım Gamze Çakar, Güler Demirkıran, Rabia Taşkesen, Arife Gülce Gül,
Kübra Tepe Poyraz'ın Sılası Damla Yesmezsizler Ezel Özel Damla Üstütüncü Neşe Gürbüz Nazan Demirhan Senem Çetinkaya. Başka koğuşta bulunan can kardeşlerim

0: Söğüt Pelin Arslan Esen Çalışkan. Sizleri çok seviyorum. Ayrıca T4'te bulunan derdim Cengiz Özdemir, kardeşlerim Mahsun Oğuz ve Doğukan Taşer'e de selamlarımı iletiyorum. Murat abim, bu derler için Ahmet Kaya'dan Ya Kamoz Çalar Mısın, sana da selam olsun abican. Aleyküm selam kız kardeşlerim, sağ olun. İyi akşamlar, ben Damla Çakmak. B10'da olan Beyza Özkan. Bugün belki zor, belki özlem ağır geliyor ama hiçbir mevsim aynı kalmaz. Kışın ardından nasıl bahar geliyorsa sıkıntının ardından da huzur gelir. Yeter ki inancını ve gücünü kaybetme. Seni çok seviyorum bebeğim, iyi geceler. Ben Damla Çakmak. B10'da olan Bilgenur Kavas. İnşallah bugünün sıkıntıları yarının huzuruna, bugünün özlemi de en güzel kavuşmalara vesile olur. O güne kadar dimdik dur, çünkü en güzel hikayeler sabırla yazılır. Allah'a emanet ol papatyam. Şakran T3, B9'da yatmakta olan Necip Takar. Belki omuzunda binlerce yük var ama en çok senin yokluğun ağır geliyor. İlk defa bu kadar sağlam yıkıldım. Sonra dönüp arkama baktım, daha bildim yakışıklım yok. Az sabır iki gözüm. Umut Allah'tan. Bugün değilse elbet bir gün. Baran Demet, sen neredesin şarkısı armağan olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım nasılsın, iyi misin? Ömrüm kendine çok iyi bak Cindy bebeğim, seni çok seviyorum. Patlak gözlü Ceylan'ım, Asena kardeşim sana da selamlar. Not Ceylan Taşkıran, Gülten'e telefon hattı çıkart, annene söyle benim beynim yanıyor Ceylan'ım, Yıldız Sil ve şu Metris Önü şarkısı Ceylan'ıma gelsin. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, benim bir tanecik karım, gönlümün sultanı seni çok seviyorum. Seni çok özledim, bugünlerde geçecek. Asena kardeşim sana da selamlar olsun. Not Ceylan Taşkıran, Gülten'e telefon hattı çıkart. Annene söyle duymamazlıktan gelme Ceylan'ım. Hadi güzel karım, Yıldız Silve şu Metris Önü şarkısı sana gelsin. Murat abim, ben senin ne kadar merhametli olduğunu biliyorum. Sağ ol benim. Bildiğini biliyorum. Merhametten her zaman güzellik beklentiniz var bizim. Velim. Veli kardeşim beni çok iyi bilen kardeşlerimden biridir. Çok oturduk kalktık, çok çayımızı içtik, çok sohbetimizi ettik. O yüzden mesajlarını da sağ olsun böyle vurgular. Çünkü beni birebir çok iyi tanıyan bir kardeşimdir. Yani nasıl bir insan olduğumuzu çok iyi bilen, birçok şeye şahit olan bir insandır. İşte bazı kardeşlerimiz, mesela geçenlerde bir kardeşim çıktı, cezaevinden tahliye oldu, geldi ziyaretimize. Hatırlarsanız ben burada mikrofonda ikinci kalp krizimi geçirmiştim. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hatırlayanlar muhakkak ki vardı. Buradan kalp krizi geçirdim, İkinci kalp krizimdi. Canı başlayan Allah'a hamdü senalar olsun. Çok şükür. Buradan Tepecik Hastanesi'ne gidinceye kadar, hastanede sedyeye yatırıp beni içeriye alıp yoğun bakıma aldıkları ana kadar hala kalp krizi geçiriyordum. İşte ben o gün bir kez daha anladım ki birilerinin duası kabuldü ki o can bağışlandı. Yoksa Rabbim tekrar ettirmesin, kimseye vermesin onu. Kalp krizi saniyelikleri alır gider. Ama biz buradan Mersin Pınar'dan Tepeci'ye ambulans gelinceye kadar, oğlumun beni götürünceye kadar, yani çok zaman geçti. Bir hafta gelmemiştim. Biliyorsunuz sağ olsun, vallahi hatırlamıyorum, Özgür kardeşimiz vardı galiba, yerimize geçti. Sağ olsun bir hafta mı, 7 gün falan yerimize baktı. Rahatsızlık, zaten 2 gün yoğun bakımına geçti, sonra anjiyo yaptılar, stent taktılar falan filan derken 2 günümüz öyle geçti. Sonra geldik, doktor dedi dinlenmen lazım 15 gün. Nerede öyle dinlenecek zaman var mı? Yok. Bir hafta sonra geldik. Sonra kardeşimiz çıktı. Tabii geçmiş zaman. O süreci bazı kardeşlerimiz demiş ki Murat Bingöl'e biz gittik dövdük, elini ayağını kırdık. Hadi bu paylaşılacak bir şey değil burada ama. Şimdi bizim kavgayla, gürültüyle zaten işimiz yok. O kardeşler hangi kafayla bunu söylediler? Ki hala şu an akıllarında, zihinlerinde bu kalan kardeşlerim var ki kulağımıza geliyor. Bizim kimse edepsizliğimiz, adapsızlığımız, saygısızlığımız, haddimizi aşmadığımız sürece zaten böyle bir şeyin söz konusu olmaz.
1: bu tarz şeylere de.

Hiç gerek yok. Kendinizi kandırırsınız. Onu gören, duyan biri var. Onu mu kandıracaksınız? Yanınızdakini mi kandıracaksınız? Anlattığınız insanları mı kandıracaksınız? Bir hafta yokluğumuz kalp krizimizdendi, rahatsızlığımızdandı. Bakın o halimle vücudumda 4 tane stent var bu yaşta. Sıkıntıdan, stresten, problemlerden. Artık hani bugün varım yarın yokum. O yüzden Veli kardeşim sağ olsun her mesajında böyle söyler. Ben bazen pas geçerim kendime ait olan yerine. O da muhtemelen diyordur ki Murat abi pas geçmişse vardır bir bildiği. Sağ ol Veli. Yani bizi bilen kardeşlerimiz zaten bizi çok iyi biliyorlar. Oturmuşluğumuzu, kalkmışlığımızı, edebimizi, adabımızı, saygımızı. Saygının yaşla, büyüklükle, küçüklükle hiç alakası yok. Kendimizden küçük kardeşlerimize de saygı gösteririz. Çünkü o bizim kültürümüz, duruşumuz. Bizde kin yoktur, nefret yoktur, kendini beğenmişlik yoktur, asilik yoktur. Var olanlar kendimize var olan bize zarar verir. O yüzden yaratılışımız bu, karakterimiz de bu, duruşumuz da bu. O kardeşlerime intizar mı ediyorum? Vallahi yetmiyorum. Gönlüm mü inciliyor? Allah da biliyor ki hiç incilmiyor. Allah diyorum onlardan razı olsun. Var bir bildikleri ki böyle bir yaygara çıkarmıştı. Onların da canı sağ olsun. Onlar da bizim kardeşimiz. Onlar da bizim başımızın tacı. Dua ederken onları da duamıza katıyoruz. Dualarımızı ayırt etmiyoruz. Saygıyı, sevgiyi, selamı gönderirken o kardeşlerimizi de ayırmıyoruz. Hepsini aynı şekilde gönderiyoruz. Hepinizi aynı şekilde gönderiyoruz. O yüzden ben her defasında söylüyorum. Sizlere Allah için seviyorum dediysen gerisi Allah'ta. Bizde bir şey yok. Beni de Beşi'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım çiçeğim benim, güzel gözüm, senin patlak gözlerine canım feda olsun, seni ruhumla seviyorum. Orada sıkılma, yine bir araya geleceğiz Ceylan. Aynı mezara girmeyi Allah'tan isterim seninle. Not: Ceylan Taşkıran, Gülten'e telefon hattı çıkart. Duymamazlıktan gelme güzel Ceylan'ım. Senin sesine çok ihtiyacım var. Aslena kardeşim, sana da bolca selamlar. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Sindi bebeğim seni çok özledim. Sen benim dünyamsın, seni seven Veli Deveci hep de sevecek. Gülten'e telefon hattı çıkartıp duymamazlıktan gelme. Annene söyle Yıldız Tilbe şu Metri Sönü şarkısı Ceylan'ıma gelsin. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran, Ceylan'ım ömrüm Allah'ın izniyle bugünlerde geçecek. Seni çok seviyorum, kendine iyi bak. Gülten'e telefon aç. Gülten'e telefon hattı diyelim çıkartıp. Duymamazlıktan gelme hadi benim güzel Ceylan'ım. Evet, geri kalanında birazdan paylaşırız Veli kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, nasılsın? Ben Fırat Çelenk. Aleyküm selam Fırat'ım. Çok şükür, çok şükür kardeşim benim. Hep beraber iyi olalım. Kadın kapalı C8'de olan Dilek Karakaya sesleniyorum. Geceler uzun değildi. Bu kadar güneş vurmazdı penceremin kenarına. Kalbim çarpmazdı böylesine heyecanla. Seni tanımadan önce nedensiz yaşardım. Şimdi bir ışık oldun, geldin kalbime. Seninle bir ömür yaşarım da sensiz olur kalbim dedi divane. Sevgilerimle Fırat Çelenk. Murat abim ben Fırat Çelen, kadın kapalı C8'de olan Dilek Karakaya sesleniyorum. Küçücük kalbimde kocaman bir yer edindin. İyi ki geldin, gözlerimin derinliklerinde kaybettim kendimi. Benim için çok değerli kıymetlime Can Feza hoş geldin. Armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 B8'den Veli Çelenk. Aleyküm selam Veli'm, sağ ol kardeşime. Başta Aslan abim Fırat Çelenk benim için kıymetli değerli olan karizmatik abim Kurtuluş Şakar lakabinde ağdayımız Taşkın Eletoz Mert Eko Kahraman Cellomen İbrahim Taşan Oğuz Toluk Ali Arap Aslan Arap Veli Yılmaz Baran Yıldız Ogün Özdemir Gökhan Diker Poyraz Sayacı Emir Yıldırım Muhittin Karakaş Yılmaz Güneysak Oktay Özdemir İbrahim Acar Direj Berat Özyurt Engin Avşar ve Özışık ailesi ismini sahip sayamadığım izi tanıyan tüm dost abi kardeşlere bin selam olsun sevgilerimle Veli Çelenk. Şimdi T4B15'ten Ferhat Ercan. Ferhat'ım, mesajını okumadan önce hemen küçücük bir açıklama yapayım kardeşim benim. En azından sizin de gönlünüz mutmain olsun şimdi. T4B15'teki kardeşlerim, Ferhat Ercan kardeşim duymuyorsa size zahmetli seslenin de. Ferhat'ım, senin mesajlarınla ilgilen bu kardeşimizin WhatsApp'ı otomatik silim olduğundan dolayı bu kardeşimiz 3 gündür ne bizim yazdıklarımıza cevap verdi ne de mesajlarını gönderdi. Geçen hafta da bu kardeşimize bildirdi. Dedik ki kardeşim günlük mesajlarını at. Sen atmazsan

biz okuyamayız. Sonra kardeşlerimiz diyor ki Murat kardeşimiz niye mesajlarımızı okumuyor derler. Ben de olsam ben de derim. Ama bu kardeşimiz bugün cevap vermiş. Hatta ne yazmış bakalım. Murat abi 10 gündür abone oldum. Bizim mesajımız 3 kere okudun. Bunu söyleyen bu kardeşim Ferhat. Ben de dedim ki kardeşim benim sen mesajlarını attın mı ki biz 7 gün daha okuyalım. Ya dedim WhatsApp'ın otomatik silimini kaldır ya da bize her gün mesajını gönder dedim. Bak dediklerime daha hiç cevap bile vermedi bu kardeşim. 3 gün önce yazdık. Bugün 3. gün. Daha bugün mesajlarını attı Ferhat. Bizlik bir şey yok. Kalbin gönlün olsun sevgili kardeşim. Bu kardeşimizle görüş. Her gün bize düzenli atsın mesajları. Tamamdır Emin. Sana da sevgiler selamlar. Yani sistem ediyor kardeş. Aslında sistem ederken de göndermeyen kendisi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B15'ten Ferhat Ercan. Aleykümselam Ferhat kardeşim. Başta değerli abim Abdülali Gündüz, Uğur Aslan, değerli dostum Gürkan Tilki, Tugay Cingöz, Ali Şantaş, Emrah Akkoş, Ali Baskıcı, Ayhan Baskıcı, Ahmet Altunbaş, Fırat Kılınç, Teoman Avcı, Emre Aslan, Batu Şimşek, Batu Bingöl, Kemal Paşalı, Apo, Hasan Kırbaş ve aynı koğuşlarda bulunan Cankaya, Emre Bakaç, Salih Dursun, Fikret Dost, Barış Doğan, Emrah Sürget, Emre Dursun, Halil Akan, Kadir Narcılar. Bu değerli dostlara sevgim baki ederim. Ben Dibek başından Ferhat Ercan başta değerli abi Mazat Başak olmak üzere Çiko Gürkan Fırat Deder Ruhat ve Kadir Üstünde Çınar Deniz Kurt Üçnol'da bulunan Mami Özgür Azat Konuk Birkan Polat Menemen'de bulunan Furkan Çubukçu Halil Üzrek Ömer Patır Albay Bülent Veysida Birnol'da bulunan Mahmut Tütüncü Ozan Özcan Ozan Özcan yaramaz yazmış ama Ozan Özcan yazar diyelim biz. Japon Berk Baki bu değerli dostlara sevgim bakidir özgür günlerde görüşmek üzere. Son olarak kadın kapalı C3'te yatan iki gözümün çiçeğine seni seviyorum kendine dikkat et ben Dibek başından Ferhat Ercan bazı insanların kendini kanıtlamaya ihtiyacı yoktur geceniz güzel olsun. Şimdi okuduk ya Ferhat yarın bu mesaj yok kardeşim gönderirse var hani bir gün olsun söyleyeyim kardeşime bizden kaynaklı olan bir şey değil. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T214'ten İbrahim Bilik. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Başta değerli abim İlhan Başar olmak üzere Sercan Yıldız Sürmeneli Tahsin Gökhan Karasanoğlu Hakan Çağlayan İbrahim İmrak Celal Çetin Zerdi Zaylar Emir Yalçın bu değerlere selam olsun. Farklı kurumlarda bulunan dayım Kenan Kaya Ferhat Arslan Yusuf Kaya Demircan Kaya Ulaş Başar ve Serdar Özcan abime de selam olsun. İlhan Başar abim der ki toprak altında düz yatabilmek için toprak üstünde dik durmak gerekir ve selam. Murat abi ben T214'ten Kadir Yılmaz aleykümselam Kadir kardeşim. Başta değerli abim İlhan Başar olmak üzere Sercan Yıldız Sürmeneli Tahsin Gökhan Karasanoğlu Buğra Uğurlu Şükrü Büyük Talaş Emir Yalçın farklı kurumlarda bulunan başta dayım Kenan Kaya Ferhat Arslan Yusuf Kaya Emir Can Kaya Ulaş Başar'a selam olsun. İlhan Başar abim der ki biz var olanı yaşadık varsa ötesi onu da yaşadı. Serdar Hocan abime de selam olsun. Belediyeciden herkes babasının oğlu ben Naciye Sarsılır anamın oğluyum. Kimsenin ahı kimsede kalmaz annem bizim arkamızda Allah'ımız var. O bize yeter seni çok seviyorum kendine iyi bak canım annem. Ceylan Taşkıran sana da selamlar saygılar. Belediyeciden herkes babasının oğlu ben Naciye Sarsılır anamın oğluyum. Annem seni çok seviyorum kendine iyi bak. Hiçbir şey için sıkılma Allah büyük. Bu günleri de atlatacağız kendinize çok çok iyi bakın. Ceylan Taşkıran sana da selamlar olsun ömrüm. Ben anamın oğlu Veli Deveci Naciye Sarsılır annem sana minnettarım. Sen benim bu hayatta bileceğim arkamdan gözyaşı dökmeyeceğini bu alemin her tarafına biz bir iz bırakırım. Senin ellerinden öpüyorum İsmet Deveci kardeşim. Aslı Tunçlar canım teyzem cadı kız Fatma Tunçlar baba sahte Ceylan Taşkıran Hasan Yüksek elbet bir gün Allah'a emanet olun. Veli Deveci'den İsmet Deveci kardeşime. Kardeşim kendine çok iyi bak hiçbir şey için kendini üzme. Seni çok seviyorum aslan kardeşim. Biz bu cezalar yıldırmaz ancak kilo alır. Herkes kalbinin ekmeğini yer kalbi merhametli temiz kardeşim. Kendine çok iyi bak Allah'a emanet ol. Veli Deveci'den İsmet Deveci kardeşime İsmet'im. Arkanda daima aslan gibi abin olduğunu unutma. İyi kalpli yürekli cömert kardeşim Allah'a emanet ol. Kendine çok dikkat et seni seven Veli Deveci. Selamünaleyküm aleykümselam. Ben T1B6'dan Hüseyin Aslan. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Bozyaka'dan Muhammed İsa Erim ve Torbalı'dan Serkan Üçer başta olmak üzere soframı ve voltamı paylaştım dostlarım Azat Kaçan, Yavuz Yavuz, Keket Tayfun, Aziz Alabay, Oğuzhan Erol, Süleyman Bilgin, Tevfik Işıldak, Emircan Karateş ve Turgut Argaç'a

selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Asalet, esaret altında bile duruşunu bozmamaktır. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B6'dan Aziz Alabay. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Bozyaka'dan Muhammed İsa Erin ve Torbalı'dan Serkan Uçar başta olmak üzere soframı ve voltamı paylaştım. Dostlarım Hüseyin Aslan, Azat Kaçan, Yavuz Yavuz, Keke Tayfun, Oğuzhan Erol, Süleyman Bilgin, Tevfik Işıldak, Emircan Karataş ve Turgut Argaç'a selam olsun. Gece bir şarkı bırakmak istiyorum. Eyüpo'dan Yeraltı. Selamünaleyküm, ben bir nolda yatmakta olan Çamdibili Ahmet Durmaz, aleykümselam. Dört nolda bulunan kardeşlerime sizin aracılığınızla selam yollamak istiyorum. Başta can dostum Suç Ortağım, Ali Akarsu, Aslan kardeşim, Recep Tepekule yani Bornavalı Montana, Mehmet Çakiç, Ali Şimşek, Mert Pekler'in Ömçe Reis ve aynı kurumda bulundum Aslan Bretem Alpcan. Alpa'ya bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Allah isterse bir kulun işini mermere geçirir dişini. Allah istemezse bir kulun işini muhallebi yerken kırar dişini. Ben bir nolda yatmakta olan Çamdibili Ahmet Durmaz, koğuşumda bulunan dostlarım başta Ferhat Bayram, Lalilerden Selçuk Ok ve diğer kardeşlerim Toros'ta Oktay Özdemir, İstanbul'da Emrah Çetinkaya, Cumhuriyet'ten Karınca, Mehmet Fırat, Bardakçı, Çağatay, Çeşme yani Çet, Varan Küleş, Mehmet Ser, Balçovalı, Ertay Başar, Azat Çelik, Efter Tütüncü, Eşref Başalı, Erkan Toprak, Devran Çimenli selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da, yaşananlar güzeldi, mazide kalsa da, biz sevdiklerimizi unutmayız, onlar bizi unutsa da, tüm Çamdibi çocuklarına bin selam olsun. Murat abim, ben Sezen, Çalı Kuşu, can eşim Batuhan, Çalı Kuşu radyo başına. Seni düşlerinde çoğaltıyorum, o kadar çoksun ki bende, senle de kayboluyorum çok kez. Seni benimle, beni seninle karıştırıyorum. Seni çok seviyorum. Abim ben B1'den Yaprak Çarakır'ı. Güçlü kal aşiret lideri Güçlü Akır. Mesude Çopuroğlu, Sedef Demir, Asena Üner ve Ebru Çağlar'a selam olsun. Gece bir söz, yapraksız kaldın diye gövdeni kestirme. Daha bunun baharı var. İbrahim Tatlıses, verin benim sevdiğimi. Bize gelsin, çalarsan sevinirim abim. Kardeşlerim, bir not göndermişsiniz bana. Hemen kardeşimin yazdığını da paylaşayım. Abi SMS'ler saat 8.15'te okursan seviniriz. Sayımda oldukları için duymuyorlarmış diye bir selam göndermişsiniz kardeşlerim. WhatsApp'ımıza zaten kayıt mesajlarını 8.10-8.15'te başlıyoruz. Onlar haricinde SMS mesajlarını mecburen hafifletiyorum. Hatta o yüzden birçok kezdir, bir haftadır duyuruyorum. Bir kez daha duyurayım. Duyururken de liderin telefonuna anons edeyim. Günlük tek mesaj WhatsApp üzerinden attırabilirsiniz. WhatsApp abonelerimizin mesajlarıyla beraber paylaşabilmem için. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Her gün SMS'ten attırdığınız mesajları WhatsApp üzerinden de attırabilirsiniz. Şu an yavaş yavaş sağ olsun kardeşlerim. Bunu idrak etmeye başladılar, göndermeye de başladılar. Sizin mesajlarınızla beraber tekli mesajları da okumaya başladık 4-5 gündür. O yüzden WhatsApp mesajlarındaki süreç biraz daha artmaya başladı. Normalde biliyorsunuz saat 8'de başladığım günler vardı ama şimdi keşke artık yok. Mecburen belki önümüzdeki haftalarda 7'de başlayacağım. Mesajlarınız çoğaldığı için herkesin eşit bir şekilde mümkün olduğunca ben de istiyorum 2 saat daha geç başlayayım, kendime vakit ayırayım. Ama bu defa misal söylüyorum kız kardeşlerim, sizler için değil sakın ha. Saat 8'de başlamış olsam gece 3'e kadar mesaj okuyacağım. O saatten sonra zaten birçok kardeşlerimiz uyuyor. Uyuduğu için de mesajlarını duyamayacaklar. Dışarıdaki insanlar da yazık günah paraları boşa gitmiş olacak. Hadi bizim emeğimiz söz konusu değil. Zaten bu işi yapıyoruz. 7 saat size hizmet ediyorum burada. O yüzden ne kadar çok erken başlar isem o kadar çok erken mesajlarınızı duyma avantajı var diye. Bilginiz olsun. Belki de dediğim gibi önümüzdeki hafta eğer böyle giderse belki 7'de selam aleyküm demeye başlayacağız. O yüzden hep söylüyorum 7.30'da kulağınız radyoda olsun. Hani mesajlarınızı en azından duyun diye. Bir kez daha bunu hatırlatmış olalım. Liderin telefonu da anons edeyim kardeşlerim. Aramak isteyen kardeşlerimiz olur. Şarkı arasında arayabilirsiniz. Kayıt mesajlar sürecinde arayabilirsiniz. Ama canlı yayındayken zaten telefonlarınıza bakamıyorum. Bakamam da öyle bir imkanım yok. 0541 780 47 50 0541 yazmak isteyen kardeşlerim yazabilir. 0541 780 47 50 bu numaradan ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olur, merak ettiğiniz şeyler olur, bilgi

almak istediğiniz her ne varsa biz de seve seve almak istediğiniz bilgilerinizi karşılığını vermekle mükellefiz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 John 8 Koğuştan Kaleli Beşir Acar. Aleyküm selam Beşir kardeşim. Aynı koğuşta bulundum. Dostlarım Mesut Çaylak asansörden, Ali Polat, Enes Köse, Uğur Örüncü, Oktay Aktaş, Mehmet Küreken, Ertuğrul Eren, Ali Ejerel ve aynı kampüste bulunan kardeşlerim Kadir Tör, Doğan Duman, Arif Tarlak dostlarıma selam ediyorum. Çalan bütün şarkılar dostlarıma armağan ederim. Kaleli Beşir Acar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T1 John 8 Koğuştan Gültepe'li köylü Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Öncelikle John 8 Koğuşunda olan dost ve kardeşlerim Beşir Acar, Arap Oktay, Ahmet Can Alan, Hasan. Sonradan Mehmet Küreken, Enes Köse, Aktan, Şahin, diğer koğuşta olan dostlarım Burhan Ormancı, Ağrılı, İbrahim Bayram, Engin Kaya, Eray Deniz, Oyman Mustafa Çakır, Atamer Çelik, bu canlara selam olsun. Gültepe'li Mesut Çaylak. Murat abi, T1 John 8 koğuşuna atan canımdan çok sevdiğim kardeşim Sonar Demirci ve diğer kader mahkumlarına selam olsun. Ablacığım burada her şey yolunda, şükür kimsede bir sıkıntı yok. Herkes çok iyi. Sana çok selamları var. Allah'ın izniyle bu zor zamanlarda geçecek. Sen canını sıkma. Her zaman seninle. Kurban oldum. Aynen, her zaman seninle. Seni çok seviyoruz. Rabbime emanet ol. Her şeyin başı sabır. Bir mesaj daha okuyayım. Ondan sonra iki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım. Öncelikle selamünaleyküm Murat abim. Ben Karşıyaka Cumhuriyet'ten Melihcan Ateş. Aleyküm selam Melihcan kardeşim. Başta kardeşim olan Ahmet Ar, Cem Cander, Anıl Peker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Fevzi Dondar, Polat Utar, Hakan Kömürcü ve selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Yanlışın arkası kalabalık diye doğrudan mı vazgeçelim? Selamünaleyküm Murat abim. İzmir Kapalı B3'te bulunan Buca'nın en güzeli Melo. Sen benim nefesim, kalbimin en derin sahibisin, kraliçem. Canını sıkma, güzel günlerimiz yakında. Biraz daha sabır gülüm. Alaaddin Gümüş, aleykümselam Alaaddin kardeşim. Sıradaki güzel şarkı var. Sonrasına kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Ölüm gözlerimi görüyor. Ben de onu hep bir döngü biliyorum. Başladığım yerde sonu. Anne insan dili dolu. Çünkü bir yaşamı var ve çığ gibi bir korkusu. Ancak hiçbir zaman konuşmadık bunu. Sana hep bir mutlu senaryoda gözükmenin oyunu. Aldı paylaşımı elimizden ara koydu. Aslında dayanışmak daha güzel, daha sonsuz.

toprağın vaktimizde hanen. Anne bugün hava kasvet. Anne bugün hava kasvet. Renk çiçekler aşk hep düştüğüm yerlerde. Çok özledim istemedim başarmadan dönmek. Sırtımda bir çanta bilmiyordum hiçbir şey. Ben çok küçüktüm çıktım evden çok büyük evren.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Buca'dan Refik Keskin, T4A13 koğuşuna başladayım. Umut Tür olmak üzere koğuşumdaki abi ve kardeşlerim. Ayhan Erez, Aykut Sarı, Görkem Şambal, Agit Özkan, Serhat Ceylan, Özgür Oyanak, Murat Kaymaz, Enes Özen, Hüseyin Kürgen, Efe Gündüz, Onur Aydoğan, Emirhan Yula, Özgür Geçtirtmez, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Eray Aslan, Boran Mohul ve bacım Şehriban ve Aslan oğlum Erhan'a selam ederim. Cennet Dağı'nda korku rüzgarları esmez. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Bornovalı Enes Özen. T4A13 koğuşuna kadar birliği yaptım. Başta Aslan'dayım. Umut Tür olmak üzere. Abi kardeşlerim Aykut Sarı, Görkem Şambal, Özgür Oyanık, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Murat Kaymaz, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Emirhan Yula, Sabrican Görür, Onur Aydan, Özgür Geçtirmez, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Sinan Koran, Serhat Ceylan, Muhammed Helvacı, Serhat Ceylan, İki Gözüm, Aslan Dostum, Efe Güldüz, Can Parçam, Aslan Abim, Ayhan Erez'e de bin selam ediyorum. Ben yüreğimi namluya sürmüşüm, tetik düşmezse utansın. Ben Torbalı'dan Onur Aydoğan, T4A13 koğuşuna kadar birliği yaptım. Başta Can Dayım, Umut Tür olmak üzere abi ve can dostlarım Aykut Sarı, Hüseyin Kürgen, Görkem Şambal, Agit Özkan, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Özgür Geçtirmez, Efe Güldüz, Enes Özen, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Fikret Dost, Abdurrahman Öner, Emirhan Yula, Arman Elektoz ve Aslan Dostum Ayhan Erez'e bin selam olsun. Ağanın biri 40 yıl sonra intikam almış, acele ettim demiş. Mesele intikam almak değil, hasmını diken üstünde yaşatmakmış. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koşulan Resul Pervane. Burada kader birliği yaptım. Can dostlarım Oğuzhan Orhan, Limon Tepeli, Ozi Sait, Deniz Gedizli, Mami Varlı, Mardinli, İbrahim Barış, Ali Yalçın, Ece, Sergen Davutlar, Vahit Dağlı, Ali Can Kinay, Engin Çağlar, Zekeriya Aydın, Emin Başaran, Durmuş Akgün, Hüseyin Dağdelen, Furkan Karslı, Alişan Kemal Uluç, Mustafa Çağrı Savaş ve Şakran, 4 nolda yatmakta olan Ergün Pervane ve Serdar Ateş'e selam olsun. Özgürlük yakındır. Karanlığın bir aydınlığı vardır. Ahmet Kaya'dan Zindanlardan Taşa Taşa şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koşulan Oğuzhan Orhan. Namı der Limon Tepeli Ozi. Burada kader birliği yaptım. Can dostlarım ve yoldaşlarım Mami vardı. Sait Deniz, Resul Pervane, İbrahim Barış ve Ali Yalçın. Akabinde Menemen B1'de bulunan Mehmet Erüş ve Fırat Aydın'a selam olsun bu derdi canlara. Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Ayağı taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Sait Deniz. Aleyküm selam Sait kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Dostlarım başta Oğuzhan Orhan namı der. Limon Tepeli, Ozi Gedizli, Mami Vardı, Resul Pervane olmak üzere Hüseyin Dağdelen ve İbrahim Barışan. Akabinde B1 koşuna bulunan Fırat Aydın, Mehmet Erüş, A14'te bulunan Azat Savaş'a selam olsun. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşuna yatmakta olan Adanalı Hüseyin Dağdelen. Aleykümselam Hüseyin kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abilerin başta olmak üzere Oğuzhan Orhan, Namıder Limon Tepeli, Ozi Mehmet Sait, Deniz Mami Vardı, Resul Pervane, İbrahim Barış ve kardeşlerim İstanbullu Eci, Hasan Alkan, Engin Çağlar, Mustafa Çağrı Savaş, Zekeriya Aydın, Furkan Karslı, Sergen Davullara sıradaki şarkı armağan ediyorum. Hepimizi Allah kurtarsın. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sessiz günler geçirdik. Ses getirecek yarınlar için.

0: Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3B9 koşulan Ceyhun Öcal. Öncelikle birlikte yol yürüdüm. Kıymetli kardeşim Mam Yılmaz başta olmak üzere Şeyto Serdal Aykut, benim için değerli kardeşlerim Uğur Kocacık, Kaan Özdemir, Berşan Polat Balıkçı Özgün, Alican Zeybek, Sinyor Şahin Tekin, Fevzican Karadeniz, Umut Arslan, Bergamalı Batu ve farklı koğuşlarda bulunan A20'den Sait Faik Ölçen, C2 koğuşundan Ömer Onur Çelik, bir nolu A13 koğuşundan Kubilay Boz ve ismini sayamadığım tüm dostlarıma selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim. Adamlık mekanına değil, duruşla ölçülür. Sizleri seven Ankaralı Ceyhun Öcal. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B9 koğuşundan Bergamalı Batu. Aleykümselam Batu kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan değerli abilerim Ankaralı Ceyhun Öcal, Mam Yılmaz başta olmak üzere değerli dostlarım Şeytan Serdal, Aykurt Balıkçı, Özgün Örneköylü Miri, Umut Arslan, Berşan Polat, Fevzican Karadeniz, Koray Özmen ve farklı koğuşlarda bulunan B8'den İbrahim, Emre, Güner, Furkan, Yaşar, ayrıca Kadın Kapalı'da olan B7'de Aslan kardeşim Dilara Kaftekin'e bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak isterim. Demir parmaklıklar sadece bedeni tutar, ruhumuz hala özgür, selam olsun dışarıdakinlere. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B9 koğuşundan Mami Yılmaz. Aleykümselam Mami kardeşim. Öncelikle beraber koğuşun adaletini sağladığım değerli abim Ceyhun Öcal başta olmak üzere dostlarım Bergamalı Batu, Şeytan Serdal, Aykurt, Berşan Polat, Fevzican Karadeniz, Balıkçı Özgün, Tugay Zambak, Umut Arslan, Eren Aras, Emre Yunus Çay ve beni dışarıda beklemekte olan candan öte abim Mehmet Bingöl'e bin selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Ben daha son sözümü söylemedim. Kurtlar sofrasında oturduysam eğer hakkımı kendim öderim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2B5 koğuştan Ümitcan Taşdemir, aynı ortamı paylaştım. Can kardeşim Uğur Akbaş, Cesim Baş, Çiko Gürkan, İlbars, Şehmuskur, Sezer Sayım, Süleyman Akan, Eyüp Kaynak, Numan Furkan Ünal, Yakup İrtak, Kenan Demir, İrfan Terzi, Ünal Çanak, Emrah Yardımcı, Bozo, Kadir Yangını, bu derlere Canbay Walker'dan Bertaraf şarkısını çalarsanız sevinirim. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Yamanlardan koştu. Selamünaleyküm öncelikle Murat abi. Ben T2B5 koğuştan Çiko Gürkan. Aleykümselam Çikom. Benim için değerli olan canlara hitaben aynı koğuşta bulundum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bak, Kadir Yangın, Namıder Bozo, Kadir, Süleyman Akan, Şahin Kayguruz, Numan Furkan Önal, Uğur Akbaş, Kenan Demir, Emrah Çelik, ayrıca T2B7 koğuşuna bulunan Kemal Acar abim, Azat Başak, Mahmut Aygün, Namıder Boksör kardeşim Şah Çiyankur, ayrıca T1'de bulunan dostum İbrahim Bayram, Oktay Özdemir ve son olarak da Menemen'de bulunan abim Kenan Beyaztaş'a bin selam ederim. Saygı insana, sevgi ise kıymet bilene verilir. Bu sözde benden gece armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2B5 koğuştan Süleyman Akan. Benim için değerli olan abilerim başta olmak üzere Ümitcan Taşdemir, Cesimba, Uğur Akbaş, Sezer Sayın, Fatih Korkmaz, Çiko Gürkan, Kadir Yangın ve A20 koğuşuna yatan abim Mafya Sedat Ulu kardeşlerim Numan Furkan Önal, Yakup İrtak, Mehmet Şengel, Batuhan Şengel, Mışko, Serhat Sayan, Kürşat Akkaya, 4 nolu A19 koğuşuna yatan canım kardeşim Şehmuz Akan'ın da gözlerinden öpüyorum. Bu derlere bin selam olsun Süleyman Akan. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2B5 koğuştan Yakup İrtak. Benim için değerli olan abi kardeşlerim başta olmak üzere Ümitcan Taşdemir koştu. Uğur Akbaş, Gürkan Çiko, Cesim Bas, Süleyman Akan, Şehmuz Kurt, Numan Furkan Önal, Sezer Sayın, Bozo Kadir Yangın, Fatih Korkmaz ve A18 koğuşuna yatan abim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur, Hakan Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Bornova'dan Yakup İrtak. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2B5 koğuşundan Uğur Akbaş. Benim için değerli olan dostum Ümitcan Taşdemir, Cesim Bas, Süleyman Akan, Numan Furkan Önal, Sezer Sayım, Yakup İrtak, Şahin Kayguruz, Fatih Korkmaz, Kadir Yangın, Bozo, Şehmuz Kurt, Mert Yılmaz, 4 nolu A19 koğuşuna yatan kardeşim Şehmuz Akan, Çiko Gürkan, İlbars, 3 nolda yatan kardeşim Mışko Serhat Sayan ve son olarak A18'de yatan abim Yakup Kaya, Murat Kaya bin selam edelim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 koğuşundan Numan Furkan Önal. Aleykümselam Numan kardeşim. Başta koğuşumda bulunan canlarım Ümitcan Taşdemir, Cesimba, Ünal Çanak, Fatih Korkmaz, Kenan Demir, Kadir Yangın, Bozo, Gürkan, Çiko Gürkan, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Sezer Sayım, Yaşar Bürücüler, Şehmuz Kurt, Yakup İrtak, başka koğuşlarda ve kurumlarda bulunan Zeydan Dal, Kerem, Muhammed Yavuz derlere bin selam olsun. Yaşadığın hayatın hakkını ver, özgürlük bedel ister. Aliağa'dan Numan Furkan Önal. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2B5 Koç'tan Sezer Sayım. Kader Birliği yapmış olduğum Ümitcan Taşdemir Koç'tu. Uğur Akbaş, Cesim Bas, Süleyman Akan, Kadir Yangın, Namıder, Bozo Kadir, Fatih Korkmaz, Numan Furkan, Önal Çiko, Gürkan ve T3'te yatan abim Ergin Erkuş abime 1000 selam ediyorum. Bu derler Halit Bilgiç'ten biz yıkılmaz çalarsanız sevinirim. Hayna merhamet eden mazluma ihanet eder. Sezer Sayım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2B5 Koğuş'tan Ümitcan Taşdemir. Benim için derli abi kardeşlerim başta abim Yakup Kaya, Rasim Aydilek, Kadir Bartur, Arif Taşdemir, Erkan Erben, Engin Avşar, Enis Kaya, Pele Hasan Yüksel, Baran Şimşek, Oktay Özdemir ve son olarak kandan olmasa da candan olan Murat Kaya'ya 1000 selam ediyorum. Bu derlere ve A18 Koğuş'una Uygar Doğanay'dan Fayda Meçhul çalarsanız sevinirim. Sesi çıkanı güçlü, sessizin zayıf olduğunu düşünmeyin. En şiddetli fırtınalar sakin denizlerden kopar, yamanlardan koştu. Ben T2B5 Koç'tan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan canım kanım başta Arif Taşdemir olmak üzere Hazar Soydoğan, Sabri Demircan, Adem Sabırlı, Balina Gökhan Er, Fikret Baltacı, Nurullah Tar, Barış Kurtuldu, Ferhat Türkmen, Atakan Özü Yanık, Şehmus Akan. Bu derler Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat çalarsanız sevinirim. En çok da yağmur yağdığında seviyorum bu şehri. İnsanların yüzleri ıslak, başları öne eğ. Herkes suçunu kabullenmiş gibi yamanlardan koştu.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

Hemen bunu da dinleyelim. Bu da cilası olsun. Şunu değil. Bir dakika. Bunu değil. Şunu atalım. Nerede? Evet. Bunu da. Hemen dinleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim.

0: açalım.
1: Radyo Lider İzmir.
0: Evet, kaldığımız yerden devam. Bu arada Serkan Müço, Serkan'ım selamını aldım dün. Ha, dündü dün. Sağ ol kardeşim benim, gözlerinden öpüyorum. Seni çok seviyorum, bunu biliyorsun. Serkan Müço, Serkan'ım, Kaval Serkan. Mithat Pitbull, sana da sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Kardeşim benim, koğuşundaki bütün abi kardeşlere de sevgiler, selamlar olsun. Bazen unutuyoruz vallahi, isimleri mesajlar içerisinde gördüğümüzde aklımıza geliyor. Aa diyoruz. O yüzden sakın ola gönlünüze, ki yanlış bir şey düşmez. Hepinizi seviyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran Birnoğlu, C13 koğuşuna yatmakta olan Kaan Zengin koğuşumuzda abilerim, kardeşlerim ve adaletini sağlayan Kuruçaylı Mertcan, Büker Süleyman, Aniş, Ömer Gizmen, Mustafa Felek, Osman Özsemel, Hümeyni Yıldız, Ertuğrul Alma, Hüseyin Ağaçlı, Çetin Çırpı, Serhat Belek, Hulusi Şaksı var. Evet, Hulusi Şaksı var. Ve C13 koğuşuna bin selam olsun. Geceye bir söz bırakıyorum. Hayat zordu ama güzeldi. Ahmet Kaya'dan saçlarıma yıldız düştü. Selam Murat abi. Ben T4A8'den Doğukan Erdoğan. Aleyküm selam Doğukan kardeşim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Anlı, Farhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, can dostlarım Sait Sayım, Atalay Tan Yıldız, Eren Köse, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş, Beyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul, Cengiz Anlı, Farhat Arslan abim der ki çöküş ve zirve aynı yerdir, çünkü seni zirveye taşıyacak güç çöktüğü zaman öğrendiklerindir. Selam Murat abi, ben T4A8'den Feyyaz Pesket, aleyküm selam Feyyaz kardeşim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Farhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, can dostlarım Sait Sayım, Atalay Tan Yıldız, Eren Köse, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, İbrahim Akbaş, Enes Suracı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı, Farhat Arslan abim der ki derdini sev, Allah'tan ikramdır, bir oh bile deme, bil ki imtihandır. Ferom, iki tane mesajınız gelmiş kardeşlerim, başka da yok. T4A8'deki kardeşlerim, iki tane mesajınız gelmiş demeyesiniz Murat abi diğerlerini niye okumadı diye, ki demezsiniz ama olsun, biz gene de açıklamamızı yapalım. Herkese iyi akşamlar. Ben Aziz T3'ten Aslan abim Muhammed Ali ve Çiko Aslan abim, Hacı Ramazan Altunpak ve Çınar Birlik, Ekrem Birlik, Ahmet Kortak, Remzi Kıran ve Köylü Murat, Muhammed Koçyiğit, Savaş Kaya, Mithat Belgin, hepsine selamlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar herkese, selam aleyküm selam. Ben Emir T3'ten Ramazan Altunpak abime selam ve Muhammed Ali Altunpak'a selamlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Kendinize iyi bakın Aslan abim. Aslan abilerim de öbür abilerim, kendinize iyi bakın. Bu arada Çiko, Gürkan ve Bozo Kadir kardeşlerim, selamlarınızı aldım. Aleyküm selam sizlere de sevgiler, selamlar koğuşlarınızdaki tüm kardeşlerime de. Çiko, mesajın okundu mu bakayım? Ha, okunmuş, evet. Birkaç kardeşimin daha kayıt mesajı var. Onu da inşallah süreç içerisinde paylaşacağım kardeşlerim. Selam Murat Bey, aleyküm selam. B17'de olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu, canımın içi gücüm yetene kadar değil, nefesim kesilene kadar arkandayım. Her zaman olacağım, bunu unutma. Gücümü evladımın gülüşünden toplayan bir anneyim. Kırıldığım yerden güçlenip evladına siper olan bir anneyim. Yüreğim yorulsa da evladım için yine ayağa kalkan bir anne olurum. Benim yorgunluğum sessizdir. Gücüm ise evladıma olan sevgimden gelir. Onu bir gülüşüne kurban olurum. İyi kim? Kıymetli Aynur Polat'tan senin için bu alemi yakarım. Armağan olsun. Sevim Çubukçu. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Emir Yalçın. Aleyküm selam Emir. Sağ ol kardeşim benim. Aynı koğuşta yatmakta oldum. Koğuşun adaletini sağlayan canım kanım Sercan Yıldız, İlhan Başar abilerim ve kardeşlerim olan Şükrü Büyüktalaş, Ali Übrüz, Samet Çalkılıçlar, Kadir Yılmaz, Emirhan Yıldırım, Umut Çalban, Sürmeneli Tahsin, Buğra Uğurlu, İbrahim Birik, İbrahim İmrak, Heval Dalbudak, yoldaşlarıma selamlarım. Bakirdir gece çalacak şarkılar armağan ediyorum. Allah'a emanetsin. Abim ben Emir, aynı kurumda yatmakta oldum. Can abim Aydın Bıçakçı, can kardeşim Şerif Subaşı, çok selamlarımı iletiyorum. Tekrar özgür günlerde buluşmak dileğiyle, seviliyorsunuz. Allah'ıma emanet olun. Ben Yusuf İvak, benim öz ve tek kardeşim Semih Özgül.

Ay biraderim, haberini aldım. Annemle konuşmuşsun, iyi olduğuna sevindim. Sen benim canımsın. Kendine dikkat et. Allah büyük, biliyorum. Bana kızıyorsun. Kızma birader. Ve canım yeğenim Eylül amcam, sen de benim canımsın. Ben Yusuf İvak. Kainat güzeli Başak İvak. Canım karım, seni sevdiğimi hiçbir zaman unutma. Sen benim kalbimsin. Yine ziyaret yasa almışsın. Sana telefon görüşü yazmıştım ama konuşamadık. Sen bana telefon görüşü yaz mutlaka. Koş arkadaşlarına da selam olsun. Rabbim seni korusun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Aleykümselam Berşan kardeşim. Öncelikle Aydın et tipinde yatan abim Zafer Arslan başta olmak üzere farklı kurumlarda olan canlarım kanlarım Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Arslan, Velat Arslan, yoldaşım Koray Kahramanlı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Mert Çardan, Ömer Elmastaş, bu derdi insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Eyüp Han'dan Mopsane şarkısı bu derlere armağan olsun. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat Murat abi, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Ankaralı Ceyhun Öcal ve Mami Yılmaz başta olmak üzere derli abim Şeytan Serdal Aykurt, dostlarım Eren Aras, Umut Arslan, Balıkçı Özgün, Fevzican Karadeniz, Bergamalı Batu, Hasan Bostancı, Kaan Özdemir, Tugay Şenyüz, Miri Emre, bu derdi insanlara bin selam olsun. Sizleri seven Berşan Polat, gece bir söz bizden olsun. Demir kapılar adamın bileğini tutar ama yüreği tutamaz. Koğuşta geçen her gece hesabı büyütür. Vakit geldiğinde adam kaldığı yerden değil daha güçlü yerden kalkın. Yok, daha güçlü yerden yürür diyelim. Şakran T4 A8 koğuşuna yatmakta olan Ferhat Arslan'a Latif Doğan sözüm söz merhaba. Bu anons demir parmaklıkların ardındaki bir tanecik sevgilim Ferhat'a gelsin. Canım belki seni göremiyorum, sesini istediğim zaman ulaşamıyorum ama bil ki kalbim her an senin yanında. Sensiz geçen her gün sana olan özlemimi biraz daha büyütüyor. Sen benim en güzel doğam, en büyük sabrım ve en kıymetli bekleyişimsin. Şakran T4 A8 koğuşuna yatmakta olan Ferhat Arslan'a Eyüp Han'dan sen olmayınca bu anons sevdiğime gelsin. Bir gün bu hasret bitecek, o gün geldiğinde ne gözyaşı kalacak ne de ayrılık, sadece birbirimize kavuşmanın mutluluğu olacak. O güne kadar sevgim sana güç olsun, sevgilim seni çok seviyorum. Ben B11 koğuşundan tahli olan Candan. Betül Duran, gece söz bırakıyoruz. Biz meydana çıktık, koptu kıyamet. Kardeşimle biz bırakıyoruz piyasayı. İz bize başı kaldıracak, daha çok çöktürürüz. Düşmanlara diz çök, yayı onlar sever kopyayı. Ben B11 koğuşundan tahli olan Candan. Betül Duran, tüm arkadaşların tahliye ettin. Hepiniz dışarıda seni bekliyoruz, darısı senin de başına. Uygar Doğan'ı sensiz yapamıyorum, armağan olsun. Ben B11 koğuşuna tahliye olan Candan, Betül Duran, kanka arasında 3 gün bulunan doğum günlerimizi tek günde kutladık. Oradaki imkanlarla dışarıda en güzel yerde en güzel şekilde kutlayacağız. Söz kibariyeden kaybolan yıllar bize gelsin. İyi yayınlar Murat abi. Ben Tahsin hep Bektaşoğlu. Sağ ol Tahsin kardeşim. Eşim Aleyna hep Bektaşoğlu. Karıcığım İnşallah yarın görüşeceğiz. Sen ne istemiştin benden? İzin istemiştin. Yap onu. Bir daha da ben görmesem de benim istemediklerimi yapma. Dikkat et kendine. Seni Yüce Rabbime emanet ediyorum. Allah seni korusun. Seni seven kocan. Murat abi ben Çukur Mahalle'den Ayten Akın. B6 kadın koğuşuna yatan ablam Gizem Akın. Teyzem Salih hep Bektaşoğlu. Yengelerim Meda hep Bektaşoğlu. Aleyna hep Bektaşoğlu. Bir nolda olan abim Mertcan Akın dayılarım. Tahsin hep Bektaşoğlu, Çağdaş hep Bektaşoğlu, Baki hep Bektaşoğlu, Bahtiyar hep Bektaşoğlu, yeğenleri Mesut hep Bektaşoğlu, Bahtiyar Yalçınkaya, Soner Demirci. Abi annem seni merak ediyor, canını sıkmayacak mısın? Canlarım sizi de öpüyorum, Allah'a emanet olun. Murat abim Aydın Bıçakçı radyo başına. Can eşim Aydın Bıçakçı, unutma ki insanı ayakta tutan bulunduğu yer değil, taşıdığı yürektir. Senin yüreğin bugüne kadar hiçbir zorluğa teslim olmadı. Aynı inançla yoluna devam et. Bugünler gelip geçecek, geriye sadece verdiğimiz mücadele kalacak. En güzel zafer en zorlu mücadelenin sonunda kazanılır. Ben hep yanındayım, seni canından çok seven Jerfin. Aydın Bıçakçı, can yoldaşım, can eşim, hangi şartta olursa ol, arkana baktığında beni hep aynı yerde bulacaksın. Sevgimle, dualarımla hep yanındayım. Sen yeter ki umudunu kaybetme. Biz bu günleri de birlikte geride bırakacağız. Ben senin hep tutunduğun dal, yürüdüğün yol, döndüğün ev olacağım önce. Allah'a sonra kendine emanet ol, Aydın'ım.
Selamünaleyküm Murat amcam. Ben Şakran Açık cezaevinden yeğenin Ferdi Bingöl. Aleyküm selam Ferdim. Gözlerinden öpüyorum. Şakran kapalıda bulunan derli

dostum Utku Büyüme radyo başına. Değerli dostum, öncelikle Allah'ın selamı ve bereketi üzerine olsun. Yanınızdan gelen kardeşten selamını aldım. Allah razı olsun. Kardeşe gereken yardım yapıldı, bilgin olsun. Allah'a emanet ol. Sofranı paylaştığım bütün dostlara da selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Ferdi Bingöl. Ben Şakran Açık Cezaevinden Ömer Öztürk. Benim için çok değerli olan değerli dostum Ferdi Bingöl. Rabbim ayağına taş değdirmesin. Rabbim seni başımızdan eksik etmesin. 3 tane çakal bir tane aslanı yıkmaya çalışıyorlar ama bilmiyorlar. Babayla zor yarışırlar. Namı der Ferdi Bingöl. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, nasılsın? İyi misin abi? İnşallah iyisindir. Ben TK12 karşı yakalılar koğuşundan Bulut Över. Aleyküm selam Bulut kardeşim. Çok şükür. Hep beraber yollarım. Can abilerim Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Yavuz Çelik. Yavuz Çelik namı der Cüce abim. Muhittin Çalışkan yani Muti. Siverekli Mahmut Çiftçi, İsmail Demirkoç, Fuat Can. Ayırtır yani. Fışı abim Alper, Demirtaş, Mahmut Şeran, Ahmet Aydın, Mehmet Çallı, Mege Dayı ve Gökhan Soğukuyu. Murat abi ben TK12 Karşıyakalılar koğuşundan Bulut Över, Ercan Ekin, Eray Engin Portakal, Çimen Tepeli Yiğido, İstanbullu İsa Meriç, Serdal Avcı, Emir Kırmızı, Enes Yüzkaya, Onur Türk Yılmaz, Nurullah Çelik, Boz Yakalı Şeker, Ahmet Son olarak Seyfi Bal kardeşime selam ediyorum. Senin aracılığına gece bir söz bırakmak istiyorum. Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Tek pişmanlığım yanlış insanlar için yaptığım doğruluklardır. Sen güzel insansın Murat abi, Allah'a emanet ol, sağ olasın. Kardeşim benim, hepiniz öylesiniz. Sağ ol Bulut kardeşim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Yamanlardan Onur Camgöz, T1'de bulunan aslan kardeşim Kemal Camgöz ve diğer kurumlarda bulunan Muhammed Ali Bingöl, Murat Terlemez, Diyarbakırlı kardeşim Resul Kortak, 4.0'da bulunan Baran Boyun, B8'de bulunan Atakan'ıma, B3'de bulunan Mert Kaleli kardeşlerime çok çok selam olsun. Biz kötü gün dostuyuz, iyi günlerde yine uzakta olacağız. Elbet bir gün dostların arasında güneşli özgürlük sofralarında görüşmek umuduyla. İsmini saydım yüreği güzel dostlar Ahmet Kaya, Metrisön'ün şarkısı armağan olsun. Ben Yamanlardan Onur Camgöz, 4.0'lu B5 koğuşunda yatmakta olan kadar ortaklığı yaptığım Can kardeşim Yamanlardan Emre Karakuş, Ercan Okçu Kuruçay'dan İbrahim Lafanlar, Kudret Lafanlar. Can abi kardeşlere elbet bir gün özgürlük sofrasından bir arada olmak dileğiyle bir söz bırakmak istiyorum. Saraydaki Yusuf herkes dost, önemli olan zindandaki Yusuf'la dost olabilmekte. Dik duran dostlara selam olsun. Murat abim, T4'te yatan aslan sevdiğim Onur Camgöz. Seni çok seviyorum ömrüm. Yalnızlığa karşı verdiğim en güçlü savaş sensin. Dağa dağa kavuşturan Rabbim elbet bir gün bizi de kavuşturacak. Bir tanem bu zorlu yolun da bir mükafatı olacaktır bizim için. Aşkım önce kendine sonra da Allah'ıma emanetsin. Bir söz bırakmak istiyorum. Savaşanların değil sabredenlerindir güzel günler. Yolun yolumdur. Elbet bir gün seni çok ama çok seviyorum. Hoşça kal eşim. Grup yorum Sevda Türküsü şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK B15'ten Çimentepe'den Yunus Emre Küçük Coşkun. Aleykümselam Yunus Emre kardeşim. Benim için kıymetli ve değerli olan aslan Yunus Ülger başta olmak üzere. Çamdevili Tayfun Geyik Serkan Yılmaz. Sedat Ulu, Ahmet Yakardal, Bahattin Şengel, Aslan Yüksek, Asker Acar, Murat Çampak, Eren Ateş, Cüneyt Bulut, Reşat Bardal, Keskinok, Ülkan Kayret. Bin selam ediyorum, istisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Korkarak yaşadığım bir hayat senin hayatın olamaz. TK15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abi ben TK15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun, canıma can katan kadınım Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Dalgalar çarparken Beşiktaş sahiline ben sana olan sevgimi martıların kanatlarına yükledim. Üzerinden eksik olmasın diye seni çok ama çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin kadınım. TK15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abim iyi yayınlar diliyorum. Ben TK15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Sağ ol Yunus Emre kardeşim. Canıma can katan kadınım Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Ebru, denizin ortasına bir damla gözyaşı bıraktım. Onu bulduğum gün senden vazgeçtiğim gündür. Kaybettiğim günlerin umudusun. Seni çok seviyorum aslan karım. Sen benim her şeyimsin. TK15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Selamünaleyküm. Ben T4'ten Mehmet Fatih Özışık. Murat abi nasılsın? Beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Selamünaleyküm. Ben T4'ten Mehmet Fatih Özışık. Değerli kardeşlerim Azat Özışık, Baran Özışık, Alihan Özışık, Emirhan Özışık ve bizi tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Mehmet Fatih Özışık. Fatih'im, gözlerinden öpüyorum. Seni seviyorum. Çoğu zaman haberini alıyorum ama bir türlü denk gelemiyorum.

Fatih. Ben de seni çok seviyorum. İyi olmaya da çalışıyorum. Allah hepinize iyilik, sağlık, sıhhat versin Fatih. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Gökhan Ergül. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Düşmanlarımızı kötülemeyin. Çünkü onlar bizim eserimizdir. Unutma. İyiler asla düşmansız olmaz. Herkese iyi akşamlar. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Sevgilerle Gökhan Ergül. Nereden buluyorum bu lafı? Anlamıyorum. 50 sene düşünsek böyle bir şey. Halbuki yaşıyoruz ha. Bu kelimenin tam manasını yaşıyoruz. Ne demiş kardeşimiz? Düşmanlarımızı kötülemeyin. Çünkü onlar bizim eserimizdir. Lafın güzelliğine bak. Düşmanlarımızı kötülemeyin. Çünkü onlar bizim eserimizdir. Kolay gelsin Murat abi. Ben Gökhan Ergül. Anlamadığım şeye sahip olamaz. Yani anlayacağın, kaybettiğin yolu bir daha yürümeyeceksin. Geceniz güzel olsun. Sevgilerle Gökhan Ergül. Murat abi ben Gökhan Ergül. Bir daha son sözüm. Bu da diyelim. Bu da son sözüm. Bizim en büyük aşkımız, hayallerimiz. O da gerçek olur mu? Muamma. Amrattan gün biter şarkısı ricam olur. Sevgilerle Gökhan Ergül.

B11'den Betül Duran'a. Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Mesafeler sevgiyi azaltmaz, özlemi büyütür. Güçlü ol, umudunu hiç kaybetme. Seni düşünen, dualarına yer veren insanlar var. Gün gelir demir kapılar açılır, kavuşmalar yarım kalır. Bütün cümleleri tamamlar. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Buradan kıymetli dostum B11'de olan Betül Duran'a selam gönderiyorum. Hayat bazen insanı en zor yerlerden geçiriyor ama güçlü insanlar yaşadıklarıyla değil, pes etmedikleriyle hatırlanır. Başını dik tut, moralini bozma. Seni unutan değil, seni dualarında taşıyan dostların var, bugünlerde geçecek. Allah yar ve yardımcın olsun. Kendine iyi bak, en güzel günlerde yeniden görüşmek dileğimle. İyi yayınlar Murat abi. Ben Sevgi Türkeli, sağlık kız kardeşim. Ömrümün efendisi Bayram Türkeli radyo başına. Benim yakışıklı kocam, ne öğrenmek istiyorsan muhatabın beni. Beni benden öğren. Herkese aynı değilim. Murat abim, bizim için sevgi biraz yürek ister, armağan olsun. Ben Hatice Duman. B1 koşuna kızım Eylem Erçil. Hayat seni sınadı. Sen yorulsan da adımında arkanda duran bir annen var. Seni çok seviyorum ve çok özledim annem. Seni özledim diyelim. Evet. Ayrıca Ceren Korkmaz, Selin Aydın, sizleri de çok seviyorum. Kurban olduğum Rabbim sizleri de ailelerinize kavuşturmayı nasip etsin. Allah'a emanet olun. Eylem Erçil, Ceren Korkmaz, Selin Aydın. Şakran Kadın Kapalı'da yatan Cansu Gülbahar, kurban oldum, iyisindir inşallah. Biziz çok şükür, son günlerimiz kaldı, dayan. Rabbim herkese sabrını versin, seni çok özledim. Allah bir daha ayrılık yaşatmasın bize ablam. Allah'a emanet ol, seni çok seven bacın Sıla Gülbahar. Şakran Kadın Kapalı'da yatan Şima Coşkun, güzel bacım iyisindir inşallah. Biziz ama seni çok özledim. En kısa sürede yanımızda olacaksın, inanıyorum, dualarım seninle. Kendine çok dikkat et, Allah'a emanet ol, seni çok seven bacın Sıla Gülbahar. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan. Şakran Kadın Kapalı'da yatmakta olan sultanım, cennet gözlüm validem Nazlı Doğan. Kurban oldum, seni alacağım oralardan. Şakran 4 nolda yatmakta olan kardeşim aslanım Ercan Doğan. Elbet kavuşacağız kurban olduklarım. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan. Şakran 3 nolda yatmakta olan sevdiğim Doğuş Kalyon radyo başına. Kalbim nasılsın? Seni çok seviyorum kurban oldum sevdiğim. Elbet kavuşacağız ama olaylar çok karışık, anlarsın ya. Ceza yatmak aslanlara yakışır, seni beklemek bana yakışır her şeyim. Ben Kadın Kapalı B11'den Dilara Küleş. B6'da yatan Simge Özbudak, Dilara Kalender, Petek Toyalan, Çakır İbru Ürmüz Buhan, Ayşegül Şimşek Yay, Sevim Küleş, Ezo Küleş, bütün Küleşlere selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Duruşumuz içeride de aynı, dışarıda da. Eyvallahımız yok, sabrımız çok. İçeride olmak kaderdir. Dik durmak karakterdir. Gerisini anlayan anlar, beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Günler ne kadar zalim olsa da geçme mahkumdur. Dilara Küleş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A8 koğuşundan, Torbalı'dan Eren Köse. Aleykümselam Eren kardeşim. Sarayımızın adaletini sağlayan, soyadı gibi aslan olan canım karım, çok değerli abim Ferhat Arslan başta olmak üzere aynı akvaryumu paylaştığım dostlarım, kardeşlerim Orhan Yacı, Tatü İsmet, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Sait Sayım Atalay, Tan Yıldız, Yusuf İslamboğa, Feyyaz Pesket, İbrahim Akbaş, Enes Turacı, Bornovalı Hızlı Kadir'e bin selam olsun. Ayrıca Menemen'de yatmakta olan Polat Denerli kardeşime de bin selam olsun. Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki, biz hiç kimsenin yolundan gitmeyiz, Allah'ın yolundan başka. Ben Duygu Köse, T4A8 koğuşuna yatmakta olan canım eşim Eren Köse, seni çok özledim. Çok seviyorum, hayatımın anlamı. Ben seni bir ömür koşulsuz beklerim, sen yeter ki bir ihtimal, belki gelirim de yeter. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan, benimle koğuşumda kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yacı, Tatü İsmet, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Atalay, Tan Yıldız, Eren Köse, Murat Vatansever, Feyyaz Pesket, Yusuf İstanbul, İbrahim Akbaş, Cengiz Hanlı Ferhat Arslan der ki, bu hayatta risk almaktan korkanlar bu hayattan hiçbir şeyi başaramazlar. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim Suat Konuk, Özkan Soya, kuzenlerim İlhan, Başar, Emircan Kaya, Yusuf Kaya dostum, canım ciğerim Arap Oktay, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özışık, Osman Elçi, Sidar Deniz, Yiğit Bozbey, Seytan Bozbey ve Cino Burhan'a. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan, kardeşlerim Mami Tutkun, İlkay Demir, Alman Okan, Alparslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Yoldaş Cancan, Mehmet Toprak yani Karınca, Jilet Şükrü, Emirhan Tapan, Yusuf İslam Ergül, hiçbir şeyden korkum yok, ölüm emri yeryüzünden değil gökyüzünden gelir. Eyüp Yeldir kardeşim,
Bak Emir'e dedik ki Emir'in de otomatik silimde. Dün okuduk bugün yoktu. Emir'e dedik ki kardeşim benim mesajlarına at günlük. Bak bir tane mesaj gelmiş. Eyüp Yeldir kardeşim onu okuyayım. Murat abi iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben TK4 koğuşundan Eyüp Yeldir. Aleyküm selam Eyüp kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Namıder Foçalı, Serhat Küçük dayım, Fatih Etingun, Mertcan Karayüz, Cihat Sert, Özdemir kardeşler, Hamit Elma, Hasan Günger, Ahmet Bereket, Bülent Dernek, Erkan Olukan, Urfalı, Memo Veysel, Baran Akan, Salih Şen, Ceset Direnç ve İstisnalar hariç ismini yazamadım. Tüm dostlara selam ederim. Son olarak gece bir not. Kendi ışığına güvenen başkasının parlamasından korkmaz Eyüp Yeldir. Eyüp kardeş muhtemelen duydun değil mi? Bilgin olsun. Emir de bazen böyle yapıyor, göndermiyor. Haberin olsun. Bugün de bak bir mesajın gelmiş kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Emir Kızılay. Aleykümselam Emir kardeşim. Başta dayım Şevket Bayrak, amcam Mehmet Emin Kızılay, kanım Süleyman Can Gültekin, yani canı olmak üzere değerli canlar: Batuhan Üçdemir, Ramazan Yaman, Oğuzhan Yıldız, Ali Tırpan, Raşit Atan, Rezan Bakır, Velat Çelik, Ali Kemal Gürcan, Fırat İmrak, Furkan Satan, bu değerli canlara selamlarım. Bak gidip gece evde bir söz ben bırakayım abi. Biz deplasmanına bile çıktığımız her maçı kazandık. İsteyen geçmişteki skorlara bakabilir. Hayırlı yayınlar Murat abi. Sağ olasın Emir kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Emir Kızılay. Benim için değerli canlar Yiğit Yılmaz, Cengiz Han Öner, Seyit Ekinci, İlhan Karakaya, Muhammed Kaplan Soner, İl Kılıç, Ahmet Uygunar, Apo İlva, Tuncay Kanat, Kurtuluş Çakarlı, Polat Denerli, Ahmet Salçın, Rüzgar Özdemir, bu değerli canlara selamlarım bakidir. Ben İzmir'den Ercan Türkan. Ali Aşakran Kadın Bölümü 1-3 koğuşuna cezaevinde yatmakta olan eşim Halime Türkan. Mizgin Aylak, Medine Bulan, Nazlı Özbaylar, Burcu Taşoğlu, Koğuş Müessili, Nevrigül Yenil adına sıradaki şarkı armağan etmek istiyorum. Ben TK4 Koğuş'tan Mertcan Karayüz. Benim için değerli olan öncelikle Foça'dan Serhat Küçükdayım, Yusuf Oyur, Ali Baran Koçlan, Atakan Koçak, Arda Erdemli, Ferdi Bingöl, Serdar Koyuncu abim, Nurullu Öncü, İbrahim Alada, Mert Eko Kahraman, Muhammed Sayın Ömercan, Kerim Kaya, Muhammed Sayın Ömercan, Kerim Kaya, tüm abi dostlarıma selam olsun. Gökhan Namlı'dan 5 kuruş etmezsin. Ben TK4 koğuşundan Yusuf Oyur. Benim için kıymetli olan Foçalı Serhat Küçük dayıma selam olsun. Mertcan Karayüz, Vahap Aksoy, Ali Baran Koçtan, Fatih Eytungu, Bülent Dernek, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Hamit Elma, Cihat Sert, Kadir Tör, Muharrem Erciyas, Onur Kale, Diyar Eriş, Tayfun Tolay, dostum Doğan Yaşa ve ismini sayamadım tüm dostlarıma selam olsun. Gece bir söz, altın ateşle güçlü, insan acıyla sınanır ve selam. Gökhan Namlı'dan 5 kuruş etmezsin. Murat abim, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, Menemen C10'dan Doktor Zeki Kaya, canım sevgilim, hayatıma girdiğin günden beri kalbimde tarif edemediğim bir huzur var. Sen sadece sevdiğim insan değil, aynı zamanda en büyük desteğim, en güzel tesadüfüm oldun. Gözlerine baktığında geleceğimi, gülüşünü gördüğümde ise mutluluğumu görüyor. Gülüşünü gördüğümde ise mutluluğumu görüyorum, seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki benimsin. Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, Menemen C10'dan doktorum, canım sevgilim. Bazen kelimeler sana olan sevgimi anlatmaya yetmiyor. Bilmeni isterim ki hangi mesafe olursa olsun, hangi zorluk çıkarsa çıksın, kalbim hep senin atacak. Seni her geçen gün ilk günkü heyecanla değil, ondan daha da derin ve daha güçlü bir sevgiyle seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki benimsin. Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, değerli eşim Doktor Zeki Kaya, iyi geceler ve günaydın diyemezsem de uyuduğumda en son düşündüm, uyandığımda ise ilk aklıma gelen sensin. Bunu gelsin, gece de biliyor, sabah da biliyor, Allah da biliyor, özlemek mi? Nefesinden bile öpesim var, yüreğime yakışanım, sevdiğime benden Serkan Nişancı'dan seni seviyorum, armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, aleykümselam kardeşim. Şakran Kadın Kapalı B13 koğuşunda olan canım karım Melahat Geldici Güzel. Meluşum, her şey yolunda, bir sıkıntı yok. Annenler iyi, çok selamları var. Kızının da çok selamı var. Çok özlemişim seni. İnci'yi de çok özlemiş. İkinizi de öpüyor. Çocukların da selamları var. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Tevir B17'den Muratcan Ergün, başta abim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Yusuf Bozkurt, Furkan Günebakan, Ballıkuylu Ali Gökçe, Enes Keçik, Gökçe Ali Durmazer, İbrahim Berk Tunç, Baran Durmaz, Fatih Aldemir, Gedizli Koko selam ediyorum. Mazlum Keriman şarkısı armağan olsun.
Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1 Konya'dan Doğukan Öz. Başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Hakan Fırat, Epik. Azcan Yatmaz, Baran Kayalar, Ekrem Birlik, Berber Kiper. Doğru mu kardeşlerim? Berber Kiper yazıyor. Osman Temel, Mazlum Bakan, herkese selam olsun. İsmi geçen dost abi kardeşlere Eyüphan'dan Nerede Kardeş şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B17'den Furkan Günebakan, başta abim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Yusuf Bozkurt, Muratcan Ergün, Ballıkuyru Ali, Gökçe Enes, Keçik, Gökçeali Durmazer, İbrahim Berktunç, Baran Durmaz, Fatih Aldemir, Gedizli Koko, selam ediyorum Mazlum'dan. Keriman şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Tevil Bonye'den Doğukan Öz. Başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincan, Mehmet Toprak, Hakan Fırat, Epik, Azcan Yatmaz, Baran Kayalar, Ekrem Birlik, Berber Kiper, Osman Temel, Mazlum Bakan, herkese selam olsun. İsmi geçen dost abi kardeşlere Eyüphan Nerede Kardeş şarkısı armağan olsun.

Kurtuluş, canımı yakan ne biliyor musun? Hak etmediğim her şeyi en çok değer verdiğim insanlardan görmüş olmam. Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluş Çakarlı'ya gözyaşları içe akınca insan dışarıdan sadece sessiz görünürmüş. Oysa içeride ne fırtınalı koptuğunu bir Allah bilir. Her karanlık bir aydınlığa çıkar. Gökçe Çiçek Çakarlı. Selamünaleyküm, aleykümselam. T3A19 koşuna yatmakta olan kıymetli dostum, yoldaşım Murat Turan. Dışarıda özgür olmasak da dört gözle seni beklemekteyiz. Bu günlerimize de şükürler olsun. Düşmez kalkmaz bir Allah. Rahmet Kaya'dan Mapus'un içinde şarkısı dostum armağan olsun. Çimentepe'den Özosar. Menemen John 8'de yatan tek başına bir ordu olan Hasan Yüksek radyo başına. İnsan koşullarıyla değil duruşuyla hatırlanır. Güçlü kal, umudunu kaybetme. Annem seni çok seviyorum. Sen bitti dersin, Rabbim yettim der. Seni bekleyen delicesin, özcan anan var. Gülüşüne kurban olurum. Sen gül diye ben ağlayayım. Yanında olan Müslüm Adıyaman, Oğuz Erhan, Veli Deveci, Saffet İlhan, Özcan Tamer Demirtaş, Agit Fırat Çergel, Eşref Tuman, hepinize de ve ismini sayamadım tüm dostlarınıza selamlar olsun. Yanınızda annen selam ederim. Ozan da yanımda. Annem sana selamı var çok. Ayaz Erdoğan, Ölüme Yürürüm şarkısı aslanıma gelsin. Sana da selam olsun. Murat Bingöl, Hasan'ımın da selamları var. Aleyküm selam kardeşlerim. Çimentepe'den Özosar, B6 Koğuşu radyo başına. Emel Kaya, ablanla konuştum, üzüldüm ama sıkma canını, geçer bugünler. Aslı Tunçlar, Fatma Tunçlar, Filiz Eker, Aynur Zeybek, Dilara Kalender, Petek Kart, Ebru Demir, Burcu Göşah, Meda Deveci, Simge Özbudak, Miray Yıldırım, Gizem Akın, Salih Bektaşoğlu, Allah hepinizi kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam kardeşlerim. Şakran T2 C5'te yatmakta olan Süleyman Bulut'a uygar. Doğanay'dan hiç güler mi, derdi olan çalar mısınız? İyi akşamlar. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben Tepecik'ten Aliço, aleykümselam Aliço kardeşim. Şakran'da bulunan başta büyüğüm Şehmus Bulut, candan öte kardeşim Bekircan Savran, dostlarım anasının oğlu Veli Deveci, Zılam Emircan Aydın, Metin Küznek, Sedat Sakız Çiçeği, Çağdaş Epbektaşoğlu, Mesut Epbektaşoğlu, Yusuf Dal, Harun Baş Yılmaz, yok Harun Baş Yılmaz Baş, Mehmet Can Akbayırlı, Eren Heper, Mert Kahraman, Eko Kahraman, Murat Can Ergün, Murat Yeke, Çiko Gürkan, Gökhan Kogülay, Sergen Gürgür, Atakan Lüder, Ali Ejder, Hasan Çakmak, Erdem Doğan, ismini yazamadığım tüm dostlarıma selam eder, Yüce Rabbim'den tez zamanda özgürlük sofralarında buluşmayı diliyorum. Bizi dipte görmek istiyorlar ama unuttukları bir şey var. Biz zaten oradan geldik. Dibi gördük, orada piştik, orada büyüdük ve şimdi yukarı tırmanıyoruz adım adım. Yokuş çıkarken susanlara zirvede cevap vereceğiz. Cümlemizi Allah kurtarsın. Selamlar şeffaf insan Murat Bingöl abim. Ben A5 koğuşundan Çamdibili Buse'nur Çevik, aleykümselam kardeşim benim. Derler Diyarbakır'ın gülü Öznur Kalli, Bebek Yüzlü, Belgin Durak, Ayşe Kurt, Can ablalarım Nazlı Aydın, Esen Çalışkan, Hayriye Seyar. Akabinde Mardinli güzelimiz Şehriban Fidan. Sen dosta vefayı da yare sevdayı da iyi bilirsin. İdeolümsün Şehriban Fidan. Bu ismi geçen derlere poizden. Kimseler duymasın şarkısı armağan olsun. Değerli abim Murat Bingöl, ben A5 koğuşundan Çamdibili Buse'nur Çevik. Canlarım Şehriban Fidan, Öznur Kalli, Belgin Durak, Pelin Aslan, Nazlı Aydın, Esen Çalışkan, Hayriye Seher, Çimentepeli Ayşegül, Diyarbakırlı Şiko Gece, canlarımla bir söz bırakıyorum. Yapraksız kaldın diye gövdeni kestirme. Daha bunun baharı var. Bu ismi geçen canlara blok 3 çok güzel gülüyorsun şarkısı armağan olsun. Menemen B18 koğuşundan Emir Kızılay. Her günün sonunda sana bir adım daha yaklaştığımı bilerek sabrediyorum. Kalbim de dualarında her an seninle. Başını hep dik tut, o güzel ve özgür günler bizim olacak. Allah'a emanet ol Elif Bayit. Menemen B18 koğuşundaki kıymetli Emir Kızılay. Bedenin uzakta olsak da sesimin ulaştığı her yerde ruhumla senin yanındayım. Senin gücün ve sabrın bana da güç veriyor. Güzel günler çok yakın. Allah'a emanet ol Elif Bayit. Bence 12 koşundan Koçeron'un mavisi, ahiretliğim Hürmüz Karatay, dostlarım Meral Alınca, Sevim Can Bak Suna. Sevim Can Bak Suna, Aka Gündüz, Ayşe Aktop, Esma Nur Anlaş, Bir Can Güzel, Derya Çadıllı, dostlarıma selam ediyorum. Murat abi, Can Parçam Koçero, Ateş Ediyor şarkısı armağan olsun. Selam paşam, ben Koçero Mavi, aramızda mesafeler olsa da kalbim hep sende. Sesini duymadığım gün eksik geçiyor. Kırıldık mı? Evet. Özledik mi? Çok. Ama sevgimiz hiç eksilmedi. Bil ki bu satırlar bir sitem değil. Sadece unutmadım derlisin demek için.
Kendine iyi bak, olur mu? Bir gün mutlaka yeniden güzel günlerimiz olacak. Özleyen ben Koçero. Selam paşam, buradan bütün kader mahkumlarına güzel bir gecenin anlamı ve hatırına Allah'ın bütün sevenleri sevdiklerine kavuştursun. Canım mavim, bunu yazarken kaç kere durdum bilmiyorum çünkü seni anlatmaya kelimeler yetmiyor. Sen hayatıma girdiğin günden beri ben başka biriyim. Sabahları daha umutla uyanıyorum. Zorluklar daha kolay gelir. Çünkü biliyorum ki bir yerlerde sen varsın. Müslüm Gürses'ten senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz çalarsan sevinirim paşam. Eyvallah abim benim. Ben Aline Bektaşoğlu, bir nolda yatan eşim Tahsin Bektaşoğlu, hayatımın anlamı. Yarın bizim için büyük bir gün. Seni çok özlerim. Ellerini tutmak istiyorum. Sana sarılmak istiyorum. Kokunu içime çekmek istiyorum. İnşallah hepsini yarın gerçekleştireceğiz. Seni çok ama çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. İyi ki benim kocamsın. Ben Batuhan Çalıkuşu, Can Özüm Sezen Çalıkuşu, Sezen'im, bir insanın hafızasından silinen en son şey sevdiğinin gözleri ve sesi olurmuş. Bu yüzden hep bağıra bağıra söylemişimdir. Seni ne kadar çok sevdiğimi prensesi. Murat abi Sezen'ime Aynur Polat'tan Esmer'e şarkısını çalarsan sevinirim. Ben Batuhan Çalıkuşu, Can Özüm Sezen Çalıkuşu, Sezen'im, bugün olmadı canım karım. Yapacak bir şey yok, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol prenses. Murat abi Sezen'ime Burak Bulutlu Manolya şarkısını çalarsan sevinirim. Canım eşime sözümdür Sezen'im, seni bir daha kaybedersem kendimle asla barışmam. T3B9'da yatmakta olan Necip Takara, dualarım seninle, gözümü gönlümü dolduran kocam, her yer bomboş, sensiz gel de bitsin bu hasret, sensiz hiçbir şeyin tadı yok, Allah'ım seni bir an önce bize kavuştursun. Buran Çaçan, yalnız kaldım sensiz kaldım şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B16 koşulan Kadir Tosun, aleyküm selam. Kadir, WhatsApp'a düşmemiş, kardeşim atmış ama valla biz de ekran attık, o da ekran attı, o atmış, bizde yok. O yüzden bu saate kaldı mesajına, bilgin olsun Kadir'im. Kadın kapalıda yatmakta olan boncuk gözlüm, canım eşim Yersu Gökçe Tosun, ömrüm yarim benim. Nasılsın, umarım iyisindir canım prensesim, seni çok özledim, burnunda tütüyorsun, sakın kafana bir şey takma, en güzel günler bizi bekliyor. Son nefesime kadar ellerin ellerinde, gözlerin en güzel, gözlerin de en güzel dualarımdasın Murat abi. Bu şarkıyı bizim için çalar mısın? Benim seni görmem lazım. Bu şarkı var Kadir'im listede. Size de gelsin kardeşim benim. Murat abi selamünaleyküm. Ben TK16'dan Kadir Tosun. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun. Canım eşim, ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Umut dolu yarınlara ki gözüm. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Elbet bir gün kurban oldum seni. Çok seviyorum canım eşim. Selam Murat kardeşim, aleyküm selam. Ben kaleden Asi Çakır, Şakran Kadın Cezaevi, B9'da yatan Namıder Çingenem Bahar Zengin'e ve B9 koğuşuna selam olsun. İdam masasında asılsa da ümitlerimiz, Azrail'e bile inat 10 numara gülüşlerimiz var bizim. Her daim aklımızdasın, haberin olsun. Roni Zengin, sen de iyi bak kendine, Allah'a emanet olun. Ben T1.17'den Muhammed Sayın, Buse Iş'e sesleniyorum. İyiyim, sen sorunca şaşırtıcı derecede iyiyim. Tribi bırak, derin bir nefes al, kendine gel. Yoksa korku filmi gibisin aşkım. Senin tarafından beğenilmek şımartıyor beni, not. Hızlıca koşmaya hazırım. Ben bu yüzden kork benden. Hakkını ver, hakkın ondan bahsediyorum. Seni çok seviyorum. İstek şarkısı Simge, aşkın olayım bizim şarkımız. Ben T1.17'den Muhammed Sayın, Buse Işık'a sesleniyorum. İyiyim sen sorunca şaşırtıcı derecede iyiyim. Tribi bırak, derin bir nefes al, kendine gel. Yoksa korku filmi gibisin aşkım. Senin tarafından beğenilmek şımartıyor beni. Not, hızlıca koşmaya hazırım. Ben bu yüzden kork benden. Hakkını ver, hakkını ondan bahsediyorum. Seni çok seviyorum. İstek şarkım Simge, aşkın olayım bizim şarkımız. Ben T1.17'den Eray Deniz Oyman, yani Bucalı Patron, başta Muhammed Sayın, akabinde Atamer Çelik, Savaş Aktaş, Berhan Altsever, Süleyman Akan, Aykut Kala, Yusuf Kıvılcım yani Kedi, Köylü Mesut Çaylak, Daykolu Engin Kaya, Ali Polat, Can Polat, Dikici Ahmet, Cintan Osman, Temel Ferhat, Akgün, Ferhat Er, bu canlara selamlarım, Baki Rasiller, Şımarmaz, Bucalı Eray Deniz Oyman. Murat abi, Şakran'da yatan kocam Şakir, her günüm seninle başlayıp seninle bitiyor. Yokluğun zor ama umudum hep var. Kavuşacağımız günü düşünerek sabrediyorum, seni çok seviyorum bir tanem.
Şakran yatan eşim Şakir. Bazen sadece adını içimden söylemek bile gözlerimi doldurur. Sen benim en güzel doğam, en büyük özlemimsin. Günler geçiyor ama sana olan sevgimi hiç eksilmiyor. Kavuşacağımız günü umutla bekliyorum. Seni çok seviyorum.

0: Ben Şakran, bir nolu Johnny Koşna yatmakta olan Osman Öztemel koğuşumuzda abilerim, kardeşlerim ve adaletini sağlayan Kuruçaylı Mertcan, Büker, Süleyman, Aniş, Ömer, Gizmen, Mustafa, Pelek, Kaan, Zengin, Hümeyni, Yıldız, Ertuğrul, Alma, Hüseyin, Ağaçlı, Çetin, Çırpı, Serhat, Belek, Hulusi, Şaksi var. C13 koğuşuna bin selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Hayat zordu ama güzeldi. Şakran T1 C13 koğuşuna bulan Osman Öztemel'e eşi Tuğba Öztemel'den kocaman sevgiler. Seni çok seviyorum. Her gün seni düşünür, seni sabırla bekliyorum. Hiçbir zaman yalnız değilsin. Her koşulda yanındayım. Cehenneme gitsen bile kendine iyi bak. En kısa zamanda kavuşacağımız güne inanıyorum. Seni çok seviyorum. Ahmet Şafak'tan arkanda da bil beni, benden sana gelsin. Bir güzel şarkı sonrasına son kayıt mesajlarımız, sonrasına WhatsApp'ımızdan gelen mesajları toparlayıp takriben 12 içerek geçeye kadar hepsini toparlayıp paylaşacağım. Hemen sonrasında da SMS mesajlarında kaldığım yerden devam edecek Murat'la Gönülden Gönüle.
1: Sen de biliyorsun her şeyi yaptım. Başıma böyle şeyler geldiği için acıyor mu bana? Ha? Acıdığın için mi söylüyorsun bana?
2: Ne alakası var? Ben sana niye acıyayım ki? Ben senin için kaygılanıyorum.
1: Çok sağ ol ama sen benim için kaygılanma. Benim çok sevdiğim arkadaşlarım var. Ben kötü bir şey olduğu zaman onları arıyorum. Onlar senin yanına da kaygılanıyor benim için.

içten geçiyor gülüm, içim içimden. Sabahım ayaz, kalbim karlı, içim içimden. Artık çıkmaz oldum birkaç gündür işin içinden. Pay ister yüzüm senden, içim içinden.

0: yüzünden ölecek. Her şeyi yapacak olan adama bir şans vermedin. Gittin o s**tını sevin. Sevdin de ne olur? Ona şans verdin, onunla beraber oluruz. Sonra seni aldattı. Sonra sen bir şans daha verdin. Ona iki şans verdin, bana bir şans vermedin.
1: Şişten geçiyor dedim, gözümü har aldı. Ne yazık, kalbimi ellerinden zor aldım. Bir sene geçti, hatta bir sene sensiz zan altı. Tek kurşunum kaldı, o da kendi kafama son artık. Gözlerinden ben düşersem yaş olur ama sen. Yıllar oldu düşeli benden, aş onu. Seni çürük bir çınar gölgesinde bilmediğim bir günde sevdim. Bunu inkar eden taş olur. İş işten geçiyor gülüm, aşkı azaldım. Benden gidiyor giden, sen gene kazandın. Ben günlerimden günü, geceden naz aldım. Her şeyi tamamladım da bir senden az aldım. Ki yolum dik, seni sevdim ama o sandım. Daha çok, daha çok, daha çok sevdim usandım. Kupkuru bir tohumken seni susandım. Ben kendi ipimi kendi başıma bir gece geçirip asandım.

Yollarımı çınlat çünkü his diyarı bu. Geceden geçti yarım. Ne senden ne serden geçti canım. Bugün de güçlü yanım. Sensizken düştü yarım. Gelirsen bağır güzeli ihtişamın güç duyarım. Sevmek gülünç değil. Seversen aşk uyanır. Gülleri geçtim. Ben karda aşık bulanım. Sen bana gelmesen de ben aşka aşık olurum.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben belki koşulan Anıl Vural. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta koşumuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim, Soner Taşoka, Azat Başak, Şahçıyan Kurt, Yavuz Bal, Cihan Bal, Kemal Bal olmak üzere dostlarımız, abilerim Hasan Yücel, Mehmet Yücel, Gökhan Karadaş'a selamlarımız bakidir. Aynı koğuşta bulunan değerli abim Pehlivan, Barış Maltaş, İbrahim Dündar, Bora Kayaklı ve kardeşlerim, dostlarıma Berkan İnal, Süleyman Soner, Onur İnci'ye selamlarım bakidir. Ve kadın kapalıda bulunan yengemiz Bahar Dündar'a, İbrahim abime selam ve sevgisini özlemle iletir. Gece sözüm, biz birbirimiz için kendimizi yakmayı göze almışız. Kula kulluk edilmez, güç ve kuvvet yalnızca Allah'a mahsustur. Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Aleykümselam. Ben 4 nolu T-tipi cezaevinden İbrahim Dündar, senin aracınla kadın kapalıda yatan eşim, can yoldaşım, hayat arkadaşım Bahar Dündar'a seslenmek istiyorum. Canım eşim, biz neleri gördük, neler yaşadık, Allah'ın izniyle bunu da atlatırız. İki tane aslanımız var, bulutumuz, umutumuz var, güzel günler bizi bekliyor. Sen hiçbir şeye üzülme, ölüm de olsa arkandayım. Bizi kimse yıkamaz Müslüm Gürses'ten O Sevgi Sensin şarkısı. Canımdan çok sevdim eşim Bahar Dündar'a armağan ediyorum. O Sevgi Sensin İbrahim Dündar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T-Kibi 18'den Erdi Bilgiç. Aleykümselam Erdim. Başta Aslan Dayılarım İsmail Altun'da, Şehmus Altun'da, Hasan Altun'da olmak üzere. Abim Şahçıyan Kurt, dostlarım Serok Önen, Ekrem Birlik, İbo Erişen, Çekdar Bakır, kardeşlerim İsmail Bilgiç, Ali Enes Agirman, Ahmet Korkak, Ferhat Turgay, Aslan kardeşim Ozan, Dahan Mami Birlik, bu canlara bin selam olsun. Ali Kınık'tan geldim işte dostum, şarkı sarman olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Biz sevdiklerimizden şüphe etmiyoruz. Bizim yanımızdakiler devrilmez. Hayırlı gecelerin olsun Murat abim. Sağ olasın Erdi kardeşim. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Şakran T2 B18 koğuştan Ömer Kaçmaz. Aleykümselam Ömer kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan can abilerim, kıymetli büyüklerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Güneş başta olmak üzere. Kıymetli dostlarım İsmail Bilgiç, Cem Acar, Oğuzhan Dahan, İsmet Karasaç, Toroslu Apo Yenici, Barış Uzungöl, Ufuk Polat farklı ve aynı kurumda yatmakta olan abim Azat Kaçmaz, Baran Kaçmaz, Berdan Eriş ismini yazamadım. Tüm arkadaşlarıma bin selam olsun. Gece kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Biz sevdiklerimizden şüphe etmiyoruz. Bizim yanımızdakiler devrilmez. Hayırlı akşamlar Murat abi, sağ olasın Ömer kardeşim. Ben T1A14'ten İbrahim Taşıyan, derler Şoreş, Ali Arap Aslan, Fırat Çelenk, Ogyen Özdemir, Oğuz Toluk, Can abim Mert Kahraman, Can kardeşim Yılmaz Sak, Mahmut Tütüncü, Çaki Başkan, Güney Sak, Eko Kahraman, Baran Yıldız, Engin Can Balcı, Fırat Coşkun, Engin Can Balcı, Emrah Tokça, Engin Avşar, Özcan Arap Aslan ve Arap Aslan ailesi Osman, Karakalpak, Serkan Yılmaz, Melih Çelenk, Gülşah Kır ve Fırat Çelenk'in derlisi Dilek Karakaya, Güney Sakın derlisi Yaren Serpil Saka bin selam ediyorum. Murat abime de hayırlı yayınlar diler. Ben İbrahim Taşıyan, sağ olasın İbrahim kardeşim. Ben T14'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan, yani Şoreş. Benim için derler ve kıymetler İbrahim Taşıyan, Çamdibili, Sarı Oğuz, Ogün Özdemir, Mert Eko, Kahraman, Yılmaz Güneysak, Celal Eken, Kral abim Engin Avşar, Bozyakalı Mahmut Tütüncü yani Bebeto, Bozyakalı Bekir, Direk Süleyman, Bulut, Aslan kardeşim Özcan Arap Aslan ve Kubilay Arap Aslan, Eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı, Veli Çelenk, amca oğlum Keko, Fırat Öztaş denen bu derlere tüm Bozyaka çocuklarına da selam ediyorum. Ben T1A14'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan, kadın kapalıda bulunan aslan dostum Fırat Çelenk'in derlisi Dilek Karakaya ve yine kadın kapalıda bulunan benim için çok değerli, çok kıymetli olan Deniz Yeşilda radyo başına. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum, senin peşindeyim, bunu unutma elbet bir gün. Ben T1A14'ten Ali Arap Aslan, yani Şoreş.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 koğuştan Batuhan Üçdemir. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta Can abim Necati Gülen, bende sevgisi farklı olan Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, Çamdibili, Yasin Açık, Hakan Yavaş, Rüzgar Gözen, Gökhan Karaslan, Barış Turan ve abimiz Serdar Özcan, Burak Ceylan'ın canları Mustafa Çakır, Atakan Özü Uyanık ve Fırat Çelenk, bu değerli bu derlere Ali Kınık'tan geldim işte dostum şarkısı armağan olsun geceye bir söz. Burak Ceylan ve Batuhan Üçdemir der ki yüreğinizin yetmediği masaya oturmayın. Küçük oynar büyük kaybedersiniz ve selam Batuhan Üçdemir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20 Koğuş'tan Batuhan Üçdemir. Buradan senin aracılığıyla aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatmakta bulunan canlara hitaben başta iki gözüm Emir Kızılay. Kardeşlerim Raşit Atan, Emirhan Akdeniz, Baran Akdeniz, Emirhan Yula, Umut Fidan, Osman Kalkan, Muhammed Taşdemir, Umutcan Çoban, Ayhan Erez, Oğuz Toluk ve Foça'da olan Asil Çalışkan. Bu canlara selamlarımız bakidir. Sinan Kartal'dan kafama takmayı bıraktığım şarkısını armağan ediyorum. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle geceye bir söz. Batuhan Üçdemir ve Burak Ceylan der ki sevgiden düşler kurduk, her güzellikte kurduk. Kavgada da varız, zaferde de mutlaka var olacağız. Ve selam sana da selam olsun Murat abi, Batuhan Üçdemir. Aleyküm selam Batuhan kardeşim.

kayıt mesajlarımızı sonlandırdık. Kaldığımız yerden son WhatsApp mesajlarımızla bitireceğiz. SMS'te kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir kez daha hatırlatayım. SMS üzerinden mesaj gönderen kardeşlerim, tek seferlik, yani tek mesajlarınızı WhatsApp üzerinden de artık gönderebileceksiniz. Bilginiz olsun. Zaten telefon numaramızı da biliyorsunuz. Anons ettik, bilmeyenler için bir kez daha bir mesaj sonrası paylaşacağım. Haberiniz olsun. Şimdi C8'deki kız kardeşlerim, muhtemelen içinizden bana çok kızıyorsunuz. Murat abim niye mesajlarımızı bu saate kadar okumadı ki, nitekim öyle yapmışsınız. Sebebini söyleyeyim. Elif, şimdi annen 17.26'da yazmış, göndermiş. Sonra 17.37'de 11 dakika sonra yazmış, üste çıkmış. Tam sırası gelmişken okunacak. Ne yapmış annen? 19.28'de 2 saat sonra bir daha yazmış. Tam sırası gelecek. 23.17, 23.48, 23.49, 23.49'da yazdıkça en sona çıkıyor. En sona çıkıyor, en sona çıkıyor. Sonra diyor ki, Murat Bey, kızlar sorup duruyor okun.

0: Elif'e kızmayın ha. Onlar bir suçu. Yoksa bu saate kadar biliyorsunuz. Çoktan okunmuştu mesajlarınız. Bence 8'den Dilek Karakaya. Derlim Fırat Çelenk. Sen hep sebebim ol, tek sevenim ol ve çok sev beni. Durup durup aklıma düşünün. Durup durup aklıma düşüşünün seveyim. Gülüş, gülümsemelerini mi? Anlam.
1: Yaşlanıyorum gerçekten. Fırat.
0: Bir de baştan alalım. Ben C8'den Dilek Karakaya. Derlim Fırat Çelenk. Sen hep sebebim ol. Tek sevenim ol ve hep çok sev beni. Durup durup aklıma düşünen seveyim düşüşlerini diyelim aslında. Yanlış yazılmış. Bizde de kabahat yok. Seveyim gülümsemelerini anlamlandıran güzel adam. Ayrıca can dostum Mine İkitmen ve Rafet Kale kardeşlerim Elif Bozkurt, Çilem Demir, Murat abi derli Fırat Çelenk için Yıldız Silven Aşkın Şivesi şarkısı armağan olsun. Başkentten selam olsun uzak diyarlardaki bir taneci kızım Elif Bozkurt radyo başına. Elif'im, nazlı çiçeğim, bugün neler mi yaptım? Her zamanki gibi çocuklarla herhalde yaşlanmışım, kafam götürmüyor. Bu arada İlay dayı biliyorsun ya, o da bizim kuruma geldi. Çok masum, çok seviyorum, cennet kuzusunu. Elif anam mektup yazmış, kırpmak zorundayım, kusura bakmasın. Osman abin gelecek, Mustafa'nın evrak okul işlerine başvuracağız. Bakalım bugün hem uykusuzum hem sıcak, bir de telim hep kapalıydı. 2 dakika kapalı kurumdaydık, telleri almıyorlar. Bugün aradın mı bilmiyorum annem. Murat Bey, dün bir yanlış anlaşılma olmuş. C8'den Ecem Orhan'ı çok seviyor. Ben bilmeden isim karıştırmışım. Arzu Zeki'yi çok seviyormuş. Mine Ekitmen Rafet Kale'yi çok seviyormuş. Dilek Karakaya Fırat Çelenk'i çok seviyormuş. Bu arada benim Elif'in ve benim cimcime Çilem. Ben de sizi seviyorum. C8 kızları hepsine selamları varmış. Size çok çok selamları varmış Murat Bey. Aleyküm selam kardeşlerim. Aleyküm selam kardeşlerim. Hemen son mesajlarımızı toparlayalım. Selamünaleyküm Murat abi. T4 A8 yani Cengiz Hanlılar koşulan Sait Sayım. Aleyküm selam Sait kardeşim. Bak iki mesajınız geldi. A8'deki kardeşlerim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere. Kardeşlerim abilerim dostlarım Orhan Yağcı yani Rose canım kanım dostlarım Doğukan Erdoğan Eren Köse Murat Vatansever Atalay Tan Yıldız İbrahim Akbaş yani Köfte Feyyaz Pesket Enes Turacı Yusuf İstanbul Emin Tuğrul Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki siz değiştik sanıyorsunuz ama biz hak ettiğiniz gibi davranıyoruz. Selamünaleyküm Murat abi. T4 A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Atalay Buğra Tan Yıldız kısacası Ati. Aleykümselam Atalay kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere. Kardeşlerim abilerim dostlarım Orhan Yağcı yani Rose canım kanım dostlarım Sait Sayım Doğukan Erdoğan Eren Köse Murat Vatansever İbrahim Akbaş yani Köfte Feyyaz Pesket Enes Turacı Yusuf İstanbul Emin Torul Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki cam gibi insanlardık aslında onlar kırmayı seçince biz de kesmeyi. Şakran teşhisi atan kalbimin odak noktası her şeyim Sergen Gürgür. Bir tanem bugün görüşten sonra bir yere çıkmadık. Evdeyiz aşkım. Ben çocuklar Paşa, Asyan, Neriman oturuyoruz. İnşallah yarın her şey güzel olacak. Bir tanem seni çok seviyorum. Aşkla öpüyorum hisset. Şakran teşhisi atan sonsuz sevgim kalbimin miladı Sergen Gürgür. Her ne kadar yanımda olamazsan da ruhum kalbim seninle bir tanem. Bu mesafeler seni sevmeme engel değil. Hiçbir zamanda olmayacak. Çocuklarımın aslan babası. Seni çok seviyorum. İyi geceler. Rüyalarda görüşmek dileğiyle. Aşk adamım. Teviş'te yatan Yiğit Şirin'e ve Savaş Kaya'ya ve Baran Berşe, Eda Şirin'den, Umut Şirin'den, Ahmet Kaya'dan. Arka Mahalle şarkısı bizden armağan. T1'de yatan Devrim Akyol'a gelsin. Zor günlerin sabrı güzel günlerin anahtarıdır. Siz aslan gibi yatın. Biz aslanlar gibi bekleriz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Vedat Aykanat, Ali Aşakran T4, A17'den Ahmet Alan ve arkadaşlarına. Seni çok özledik abim, özgür günlerde görüşeceğiz, aslan kafeste durmaz. Onlar tuzak kurdular, biz de tuzak kurduk. Fakat onlar farkında değildi, aydınlık günlerden gelmedik. Karanlık yarınlar bizi düşürmez. Emircan İrek, can dostum, çalarsanız sevinirim. Ben Vedat Aykanat, Ali Aşakran T4 A17 yatan Ahmet Alan ve arkadaşlarına seni çok özledik abim. Özgür günlerde görüşeceğiz aslan kafeste durmaz. Onlar tuzak kurdular biz tuzak kurduk fakat onlar farkında değildi. Aydınlık günlerde gelmedik karanlık yarınlar bizi düşürmez. Emircan İrek can dostum çalarsanız sevinirim. Selam Murat abim aleyküm.

selam kız kardeşim. Savaş Aktaş sevgilim. Biz geldik, aklımızda kal, aklımızda kalmasın. Hazırlık yaptım, annemdeyim şimdi. Şükürler olsun. Bugün seni sağ salim gördük, çok mutluyum. Kokun hala üzerimde, çok özlemişim seni. Allah'tan tek dileğim mucize olsun, seni bize versin. Sen benim tek şansımsın, can yoldaşım. İyi ki ilerimin sebebisin. Seni çok seviyorum, aşkların en güzeli Savaş'ım. Savaş Aktaş, seninle yapmak istediğim öyle çok şey var ki bu hayatta. Ama en çok bu hayatı seninle başlayıp seninle bitirmek istiyorum. Başlangıcım da sen ol, sonunda seninle yazılacak çok sayfa, seninle yaşanacak bir ömür var solumda. Savaş Aktaş. Evet. Selamünaleyküm Can abim Murat. Ben T3A20 koğuşlan Berkan. Batur aleyküm selam Tatarım. Yine de geride bıraktığım şakran açıkta yatmakta olan abi dostlarım başta olmak üzere Semih Karabağ, Ferdi Bingöl, Uğurcan Bıçakçı, İstanbullu Nasocan, Sivri Onur, Orhan Şampar, Okan Biço, Yavuzcan, Murat Ural, Sezai ve Sarı Fevzi. Çok uyar. İsmi yok. Fevzi çok uyar olabilir mi acaba? Dayılarım İlker Korkmaz, Fatih Uğur ve yokluğunu oradan kalpten hissettim. Tüm abi kardeş dostlara selam olsun. Şarkı olarak benden şakran açık cezaevinden bana kazandırdı abim Semih Karabağ ve yukarıda ismini belirttim abi kardeşlerime armağan olsun. Semih Çek'ten üzülmedim ki. Allah'tan başka ilah, yüreğimden başka silah tanımam. Ben T3A20 koğuşlan Berkan Bağtur, tüm abi kardeş dostlarıma selam olsun. Can abim Murat, bugün senden isteğim ve ricamdır Semih Çek'ten üzülmedim ki şarkısını çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar, çok sevip saydım abim Mert Tatar ve Berkan Bağtur. Ben T3A20 koğuşlan Tatar Berkan Bağtur. Gecen güzel olsun Can abim Murat. Sağ olasın Tatarım hepimizin. Torbalı açıkta yatmakta olan babam Polat Bağtur. Polat Bağtur Tatar ve amcam Doğanay Ceviz Kıran, sana zahmet radyo başına çağırtabilir misin abi? Evet, Polat kardeşim ve amcam Doğanay Ceviz Kıran radyo başına. Ben kapalıya pazartesi günü iade oldum. Seni bekleyemedim. Vardır bunda da bir hayır, iade olma sebebim çok da önemli bir durum değil. İki aya çıkarım. Duyan arkadaşlara iletirsen sevinirim. Ben Tatar Berkan Bağtur. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Baran Koyuncu, değerli abilerim Serdar Koyuncu ve Mehmet Koyuncu'ya sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Mesafeler uzak olabilir ama gönülden gönüle giden yol her zaman yakındır. Sizlere selam, sabır ve dua gönderiyorum. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Baran Koyuncu. Ben Velat Koyuncu. Bugün selamın en güzelini canım abilerim Serdar Koyuncu ve Mehmet Koyuncu'ya gönderiyorum. Mesafeler uzak olsa da muhabbetimiz ve saygımız baki. Koyuncu soyadını onurla taşıyan o güzel yüreklere selam olsun. Sıradaki şarkı önce sizlere, sonra tüm kader mahkumlarına gelsin. Saygı ve hasretle kardeşiniz Velat Koyuncu. Ben T3A20 koğuşlan Berkan Bağtur, kadın kapalıda yatan kardeşim Canan Bağtur. Telefon yaz, telefonda konuşuruz, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Gözlerinden öpüyorum, seni seven abin Tatar Berkan Bağtur. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Nihat, yani Sait Faik Ölçen. Aleykümselam Nihat kardeşim. Farklı kurum ve koğuşlarda yatan dost kardeşlerim başta Hasan Bağtur, Celal İlhan, Neco Portakal, Yusuf Emir Tutak, Yavuz Bal, Ceyhun Öcal, Okan Miço, Hüseyin Kampoyn. Hüseyin Kampoyn olabilir mi kardeşlerim? Baran Margi, Fırat Budak, Efe Us, Gürkan Ecerer, Ersan Demir, Serkan Dede. Son olarak kardeşim Çapa Hakan Ecerer'e selamlarımı iletmek istiyorum. Son olarak geceye bir söz bırakmak istiyorum. Cesaret hiçbir şeyden korkmamak değil, nerede duracağını bilmektir. Bu gece çalan şarkılar tüm dost ve kardeşlerime armağan etmek istiyorum. Sait Faik Ölçen. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 koğuştan Çapa Hakan Ecerer. Aleykümselam Hakan kardeşim. Bu gece özel şu sözümü söylemek istiyorum. Herkesin penceresi tıpkı kalbi gibidir. Kimininki öfke, kaygı, nefret, kimininki aşk, sevgi, merhamet. Ayrıca Murat abi, sıradaki en güzel şarkılar şakran açıkta bulunan Aslan Yenim Tatar Berkan Bağtur'a, şakran kadın kapalıda bulunan yenim Meltem Bey Dilli'ye gelsin. Çapa Hakan Ecerer. Murat abi, ben T3A20 koğuştan Çapa Hakan Ecerel. Bu gece ikinci özel sözümü bırakmak istiyorum. El uzatanı da gördük, çelme takanı da, aslan gibi yanımızda olanı da gördük, çakal gibi düşmemizi bekleyeni de. Merak etmeyen koşullar dostu da düşmanı da açığa çıkartır. Ayrıca Murat abi, sıradaki en güzel şarkılar
yeğenim, aslan yeğenim Tatar Berkan, Batura ve Şakran, kadın kapalıda bulunan yeğenim Meltem Bey dinliğe gelsin. Çapa Hakan Ercan hadi. Hemen son mesajlarımızı da paylaşalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça açıkta yatan Ensar Kahya oğlu. Aleykümselam Ensar kardeşim. Ensar selamını aldım. Aleykümselam kardeşim benim. Şakran T3 A20'de bulunan başta saygıdeğer büyüğüm Sait Faik Ölçen, yani Nihat Çapa Hakan Ecelel ve Mete Bey Dili'ye selam olsun. Sizleri seven yeğeniniz Ensar Kahya oğlu. Yanlışlık var herhalde, abilerim demek istemiş ama orada kelimeler karışmış. Bilginiz olsun kardeşlerim. Evet, şu sayfamı bir daha yenileyim hemen. Nerede kalmıştı? Evet, burada. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T3B15'te olan abi kardeşlerim, ben Yiğido. Cuma sayımdan sonra kampüse ziyarete çıkacağım. Mufa'ya selam olsun. Şakran T3B8 koğuşuna yatmakta olan Emirhan Mehmet Yalçın Şakran, T3C13'te yatmakta olan Çağdaş Çager. Evet, Çağdaş Çager. Tüm kader arkadaşların Allah'ın bereketi ve selamı üstünüzde olsun. Allah tüm mahkumları tez zamanda ailenize kavuştursun. Ben Efe Erkan Yılmaz. Emom, Cadom nasılsınız? Aslan kardeşlerim iyisinizdir umarım. Aklım sizde. Allah'ın izniyle tez vakitte yanımızda olacaksınız. Çok özledim sizi. Aslanlar buralar hiç merak etmeyin. Hiç tadı yok sizsiz güzel haberlerinizi, yarım gelen bir mesajınız. Şakran T3B8 koğuşunda yatmakta olan Emirhan Mehmet Yalçın ve Şakran T3C13'te yatmakta olan Çağdaş Cager ve tüm koğuş arkadaşlarına gelsin. Bu şarkı Ahmet Kaya'dan. Biz 3 kişiydik. Emom, Cadom. Özgür günlerde görüşmek üzere. Rabbim yerinizde rahatlık versin. Allah'a emanet olun. Ben B11 koşulan tahliye olan Nurhayat Atay, Betül Duran radyo başına. Kardeşim bir süredir mesaj atamadım, hakkını helal et. Ablanla konuştum bugün. En yakın zamanda yanına da gideceğiz Candan'la, haberin olsun. Aklım hep sende, lütfen kendine çok iyi bak. Allah'ın izniyle de en yakın zamanda seni de alacağız oradan. Beren de ben de seni çok seviyoruz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 A20 koşulan Burak Ceylan. Aleykümselam Burak kardeşim. T1 C9 Tatü İsmet radyo başına. İsteğini duydum. Mektup yazacağım. Sabah kendine iyi bak. Emirhan Akbayırlı sana emanet. Tüm dostlara selamlar. Burak Ceylan. Ben B11 koşulan tahliye olan Nurhayat Atay, Betül Duran radyo başına. Canını hiçbir şey için sıkma. Şu an yanında olamasam da her zaman aklımdasın ve kalbimdesin kardeşim benim. Unutma, kardeşlerin seni alacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Allah'a emanet ol canım benim. Tekirden yıkamazlar bizi şarkısı armağan olsun. Kadın kapalı cezaevinde bulunan canım eşim Suna Aka Gündüz, sesini duymak, seni görmek o kadar güzel ki, senin varlığına binlerce kez şükürler olsun sevdiğim. Yarınlarım da sen varsan benim şu an çektiğim çile kutsaldır. Rabbim seni bana tez zamanda kavuştursun, seni çok seviyorum. Meral ablaya da selamlar, Rabbime emanetsiniz Kaan. B10'da yatan Gülzade Sonsuz, ben Gazi Emir'den Tefo. Çok selam olsun. Ayrıca oğulların Serkan Sonsuz ve Baran Sonsuz'a da çok çok selamlar. İnşallah dinliyorlardır. Çok çok selamlar hepinize ve tüm dostlarınıza. Biz T1B3'ten Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen aynı ve farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Ayhan Öğüt, Fırat Gizgin, Ömer Faruk Yıldırım, Ferhat Turgay, Arman Elektroz, Yakup Yoldaş, Öztürk, Serhat Çevik ve sevke giden Ahmet'in aslanı Harun Tarduş'a sevgi ve selamlarımızla. Biz T1B3'ten Keko Fırat Öztaş denen Volkan Kızılyel, burada aynı kaderi paylaştığımız Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, başta olmak üzere Polat Yalçın, Bilal Çetin, Sedat Başarır, Egemen Gürbulak, Burak Kılıç, Ramazan Çetin, Mert Şen, Hikmet Çayvaz. Bu dost ve kardeşlerimize selam olsun. Sana da selam ederiz liderin kralı Murat Bingöl abim. Estağfurullah, aleyküm selam kardeşlerim. Sağ olun Fırat. Volkan kardeşim sağ olun. Ben Gümüşbala'dan Burak Yiğit, Şakran'da yatmakta olan Egemen Çiftçi Emirhan Yiğit'in sana çok selamları var. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle ve selam. Ben T1A13 koşulan Bayraklı'dan İbrahim Hakkı Kartal. Benim için derdi canlar Demir Özdemir, Eski Çamlıklı Fatih, Boran Kubilay, Bozbey Ferit Taşlı. Ferit Saçlı olabilir mi?
C4'te olan Samet Özdemir, Uğur Kaplan, Muhammed Bilgin. Adanalı Muhammed Şerefli atan tüm Bayraklı çocuklarına selam edelim. Fatih Boran'ın sözü, var olanı yaşadık, varsa ötesinde yaşarız. Ben Şakran Teki, C7'den Kadir Yurteli. Aleyküm selam. Aslan babam İbrahim Yurteli, dostum Bekeş Murat Özel, akabinde abim kardeşlerim Mertcan, Erda, Ömer, Şahin, Doğan, Karagöz, Hamza, Gültekin, Mertcan, Manav, Mevlüt Taşdemir, bugün çalan en güzel şarkılar amcaoğlum diğer Yurteli'ye armağan olsun. Ben Teki C7'den Kadir Yurteli, aynı kampüste bulundum tüm dostlarım, başta kan ve can bağım olan diğer Yurteli'ye, dostum Bekeş, Murat Özel, Fafi, Salih Dursun, Barış Doğan, Süleyman, Yavuz, Umut, Fidan, Fikret Dost, Agit Ürey, Arif Taşdemir, Mübarek Toktaş, Ozan, Dahan, Rezzan, Yavuz, bu canlara Ahmet Kaya'dan, can dostum şarkısı armağan olsun, hayırlı geceler. Selam Murat abi, Şükran İlge radyo başına, Batman'dan eşin Zeki, aleyküm selam Zeki kardeşim. Yusuf Gazel Ceren, seni çok çok seviyoruz. Ayşegül için avukat bugün para yatırdım. Nisa da canı sıkıldığı için çalışıyor. Eniştesi her gün harçlık veriyor. Aklın onlarda kalmasın. Ayşegül saçlarından bir tel aldım. Haberin var mı şarkısı? Şükran İrge Çimentepe'li Ayşegül. A5 koğuşuna ve sana gelsin. Murat abi iyi yayınlar. Murat abi. Sağ ol Zeki. O E'yi nasıl koyuyorsun? Ya Zeki. O E harfini nasıl oraya koyuyorsun? Murat kardeşim, ben kaleden Asi Çakır. Şakran kadın cezaevi. B9'da yatan Bahar Zengin, Namıder Çingenem. Cahit Başkent'ten Cane şarkısı armağan ediyorum. Çok özledim seni. Ya da ben yalnızım burada ama sabır, sıkma canını dostum. Beklenen dost iyiyse çekilen saatlerin hiç önemi yok. Allah'a emanet ol. Hepinizi Rabbim yardımcısı olsun. Birbirinize sahip çıkın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5 koğuşuna yatmakta olan Arda Çalışkan, yani Yeşilyurtlu Domdom. Aleyküm selam Arda kardeşim. Buradan farklı kurumlarda olan kardeşlerim, abilerim Bengin, Orhan Sarı, Şahin, Fırat Korkmaz, Cemal Korkmaz, Yusuf Baykuş, Mert Işıklı, Yıldırım Bozdağ'a selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Bu alem kolpayı kaldırmaz. Murat abi, ben Şakran T3C5 koğuşuna yatmakta olan Arda Çalışkan, yani Yeşilyurtlu Domdom. Öncelikle zindanımızı saray eden kıymetli abilerim Çiğlili, Anıl Öztürk ve Kaleli Emir Acar olmak üzere, akabinde İzzetcan, Adnan, Baysal, Arda, Kuva, oğlu Eyüp Bozkurt, Yusuf Doğru'ya selam olsun. Bu derlere Eyüp Han'dan ekileri bir gün armağan olsun. Menemen T-Tipi C6 koğuşundan Aslan kardeşim Osmancan Oğuz ve arkadaşlarına selamlar. Kardeşim seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol Ebru Yaşar'dan. Ben bilmem şarkısı bize gelsin ablan ve abin. Murat abi, ben Şakran T3C5 koğuşuna yatmakta olan Arda Çalışkan, yani Yeşilyurtlu Domdom. Öncelikle zindanımızı saray eden kıymetli abilerim Çiğlili, Anıl Öztürk ve Kaleli Emir Acar olmak üzere. Akabinde İzzetcan, Adnan Baysal, Arda Kuva oğlu Eyüp Bozkurt, Yusuf Doğru'ya selam olsun. Bu derlere Eyüp Han'dan ekilir bir gün armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C5'ten Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta kader birliği yaptım kardeşlerim Kaleli, Emir Acar, İzzetcan hiç yorulmaz. Arda Çalışkan, yani Yeşilyurtlu Domdom, Eyüp Han Bozkurt, yani Gediz'de Eyo, Arda Koyu'ya ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime, başta olmak üzere Pala Önder'e, Mert Heptepe, İnan Özeke, değeri arz eden başka kurumlarda olan suç ortaklarım Koray Harman, yani KH, Berkaya'ya ve kader birliği yaptığı Şahin Engin'e selamlarım bakidir. Abim ben Nuran Gökçen, benim olanıma yani canım adam Nihat'ıma sesleniyorum. Canımın içi, mektubunda zaten açıkça yazmışsın, beni istemenin antrenmanını bile yapmışsın. Ya Nihat, neler duyuyorum ya Nihat, yapma böyle. Antrenmanını bile yapmışsın, biliyorum, sadece emin olmak istedim. Evet, seninle evlenirim. Öyle yok öyle kız kardeşim, bir dur da, erkek tarafı değilim, kız tarafıyım, bir dur kız kardeşim. Oo. Daha Nihat bizi arayacak abi, Allah'ın emri, peygamberimizin kabliyle diyecek, biz de şartlarımızı konuşacağız kız kardeşim. Öyle bilseydim burada evet dediğini, ben onu pas geçerdim, Kur'an'ıma pas geçerdim, ama ağzımızdan çıktı. Seninle evlenirim ama Allah izin verirse tabii ki. Bunu özgür günlerde isterim. Seni seviyorum. Nihat, telefon bekliyorum senden kardeşim.
Artık kız kardeşim evet demiş. Sıkıntı yok. Bir listemiz var elimizde kardeşim. Ben Sibel Karayit. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan canım ablam Aslı Özel ve tüm koğuş arkadaşlarına tüm kader mahkumlarına en kısa zamanda özgür günlerde görüşmek üzere. Benden Mehmet Elmas'tan kader şarkısı çalarsanız sevinirim. Batan her güneş doğmaya mahkumdur. Selamünaleyküm Murat abi. Ben C5'ten Adnan Baysal. Aleykümselam Adnan kardeşim. Öncelikle benim için değerli olan zindanımızı saraya çeviren Kaleli Emir Acar ve Çilili Anıl Öztürk olmak üzere İzzetcan hiç yorulmazlar. Abulu Eren Tezveren. Öyle yazılı. Abulu Eren Tezveren. Yeşilyurtlu Domdom Arda Çalışkan Yusuf Doğru Arda Kuba oğlu. Abi kardeşlerime selamlarım bakidir. Bu canlara Azer'den ne sayarsan say armağan olsun. Murat abi ben Adnan Baysal, T3B7 yatmakta olan kardeşlerim Furkan Kızılda, Enes Kızılda, Roşat Güneş Yüz abim, Mustafa Algül kardeşim, Zenci Umut Kara Yavaş, İsmail Bayram Kaleli, Ramu RHS, Hacı Simo yani Yusuf Salhan kardeşlerim Azer Baba'dan, kurşundan beterdi o son sözlerin şarkısı armağan olsun. Ben Yonca Dik Kulak, Foça Açık Cezaevinde yatmakta olan Bayram Çarakırı, aşkım ben telefonu aldım, telefon bende, ara beni. Hasretinle yansam da kalbim seninle atıyor. Bu ayrılık sevgimizi büyütecek. Müslüm Gürses'ten karanlıklar ülkesindeyim. Işıklarım hep sende kalmış. Armağan olsun. B7 yatan Hasan Öldürüm, Hüseyin Öldürüm kardeşlerim. Ceza aldığınızı duydum. Çok üzüldüm. Üzmeyin kendinizi. Allah büyük. Allah bizim yanımızda. Bu soğuk zindanlardan elbet bir gün bize de güneş doğar. Azar birbirinden papatyalar kadar saf ve temizdim. Şarkısını armağan ediyorum. Şakran cezaevinde yatan dünyalar güzeli eşim Sinem, sensiz geçen her gece takvimden bir ömür götürüyor sanki. Ama unutma o demir parmaklıklar sevgimizi asla gölgeleyemez. Seni canından çok seven kocan Ali Mehmet Yakar'dan Senem Halit Bilgiç özledim seni çalar mısınız rica etsem lütfen. Şakran cezaevinde yatan dünyalar güzeli eşim Sinem, sensiz geçen her gece takvimden bir ömür götürüyor sanki ama unutma bu demir parmaklıklar sevgimizi asla gölgeleyemez. Seni canından çok seven kocan Ali, Halit Bilgiç'ten özledim seni armağan olsun. Ben Yonca Dik Kulak, Poça Açık cezaevinde yatmakta olan canım abim İrfan, Dik Kulak nasılsın, iyi misin, seni çok özledim can parçam canım abime benden İbrahim Tatlıses'ten biz Türküs, biz Türküs armağan olsun. Ben Eski İzmir'den Hüseyin Ejder. Şakran T1 B9 koşuna yatmakta olan kardeşim Deniz Atay'a selamlarımı iletiyorum. Biraz daha sabır kardeşim. Bekleniyorsun özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben Efe Şükrü Ünal. T1 B9'da yatan Deniz Atay kardeşime ve tüm koğuştakilere selam olsun. Seni çok özledim kardeşim. Dostum dostum şarkısını sana armağan ediyorum. Sen aslansın dört duvara sığmazsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Ali Şeran. Aleykümselam Ali kardeşim. Şakran'da yatmakta olan Allah'ın aslanı Deniz Atay kardeşim, Volkan Geve kardeşim, Kaleli Mardin'in aslanları Mertcan Yurteli ve Kadir Yurteli kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Murat abi T1A17'den Yakup okuyucu radyo başına. Yola çıkarken yanımdaydın, hala yürüyoruz, yorulmadan el ele yaşamak varlığını hissederken güzel ve anlamlı sevdiğim. Alişan'dan özlemiştir, benim deli hallerimi çalarsanız sevinirim. Murat abi hayırlı akşamlar, Şakran T3C2 koşuna yatmakta olan aslan kocam Çakır Batuhan Yalçınkaya. Sen benim bu hayattaki en kıymetli hazinemsin, gece 12'den sonra doğum günün. İyi ki doğdun can parçam. Doğum günün kutlu olsun. Seni her şeyden çok seviyorum. Her an her saniye aklımdasın. Sensiz hiçbir şeyin tadı yok. Tek başıma da her şeyde savaşırım ama seni özlemeye yeniliyorum. 9 canım olsa 8'ini gözlerine birini de ilk sarılışımıza verirdim. Allah'a emanet ol sevdiğim. Kız kardeşim yarım gelen bir mesajım. Merhaba Murat abim. Ben C11 koğuşundan Ercan. Merhaba Ercan kardeşim ama karışık. Mesajın karışık. Şöyle toparlayalım. T3B17 koğuşundan diyelim. Ümit Bingöl radyo başına. Seni çok merak ediyorum. Radyodan bana istek gönder. Seni çok seviyorum. Sen benim her şeyim. Göz bebeğimsin. Unutma. Müslüm Gürses'ten seni nasıl özledim şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2A10'dan Masum Kılıç. Aleykümselam Masum kardeşim.
Buradan öncelikle dayılarım Remzi Kıran, Cengiz Kıran başta olmak üzere abilerim Serdar Koyuncu, Tolga Yılmaz oğlu, Tenekeli'den Balon Recep.

Kutlay ve kardeşlerim İbrahim Çevik, Uğurcan Daşdelen, Özkan Gürbüz, Mert Aydın, Sercan Erke. Bu dostlara selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Sizi seven dostunuz Masum Kılıç. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Ahmet Akpınar. Canu, zamanında sana söylediklerimi azıcık beni dinleyip uygulamış olsaydın, sana seçenek gösterdiğimde gereksiz insanları en başa değil sona bırakmış olsaydın, şimdi bu durumlar yaşanmamış olurdu. Bir musibet bin nasihatten iyidir dedikleri gibi. Aylardır senden farklı bir yaşantım benim de yok. Belki sen de bunu hiç düşünmemişsindir bile. Şunu söyleyeyim. Allah yardımcımız olsun. İstek şarkı Gökhan Donay'dan Son Durak. Çalarsanız sevinirim. Murat abi, Aliye Şakran Kadın Cezaevi B4 koğuşuna yatmakta olan Burak Baran'ın derlisi Esen Keskin'e ve kader birliği yaptığı Özlem Kırım'a selam olsun. Bizi bir Allah bilir, biz de bir Allah'ı biliriz. Nevin Doğanay'dan Benim Seni Görmem Lazım şarkısını armağan ediyorum. Selam Murat abim, ben B2 koğuşundan Deniz Yeşil'de, Murat abi T1 A14'te olan Arap Ali Aslan radyo başına. Öncelikle kız kardeşim aleyküm selam. Şoreji galiba, evet Şoreji. Seni çok severim. Güzel günlerimiz çok yakında. Her zaman aklım ve kalbimdesin. Yıldız Silve'den aklım hep sende, benden sana gelsin sevgilim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Deniz Koşak, aleykümselam kardeşim. T1 B9'da yatan kardeşim Deniz Atay'a selam olsun. Özgür günler yakınları, az daha sabır kardeşim. Kadın kapalıda yatan annem Gülseren Öznar. Anne ben kızın. Biziz, haberin olsun canım annem. Emel nenem hastaneye gittiler diye gelemedik. Merak etme, dikkat et kendine meleğim. Ben Deniz Akan, tüm kader mahkumlardan selam olsun. Dostlarım Seyitan Balcı, Cengiz Başak, Seymen Kireşçiler, Ali Özanıt, Azat Kaya, Fırat Ekin, dayım Mehmet Toptaş, farklı koğuşlarda yatmakta olan Emirhan, Ceylan İzzetcan, Yorulmaz ve İbrahim Sayar kardeşlerime armağan olsun. Ben hemen Hatundere C5 koşu Abdullah Gencer, canımın içi biziz, merak etme sevgilim, seni çok seviyorum yoldaşım, kendine iyi bak bir tanem. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T4 B11 koşundan tahliye olan Mutlu İlce Baylık Ali, namı der Suskun, aleykümselam Mutlu kardeşim. Abi kardeşlerime selam olsun, başta olmak üzere Aslanlar Aslanı Kerem Gezer abim, Cüneyt Deniz, İsmet Ediz abim, Kadir Hakan Doğanay, Cafer Topal, Abdülaziz Ediz, Ramazan Şahin olmak üzere hepsine selam olsun. Mutlu İnce Baylık der ki, gelse de Celalinden cefa yahut Cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, kahrında hoş, lütfunda hoş, Allah'a emanet olun abilerim. Foça açıktan selamlar. Şakran T1'de yatmakta olan canım eşim Mehmet Ali Kızıltepe radyo başına. Ömrüm Memom, nasılsın, iyi misin? Bizi soracak olursan çok şükür iyiyiz canım kocam. Bizi merak etme, tek dileğimiz senin bir an önce yanımızda olman. Biliyorum ki bu sıkıntılı günleri atlatacağız. En güzel günler bizim olacak. Az daha sabır aslanım. Ben ve çocuklarım seni dört gözle bekliyoruz. Seni çok seviyorum Ömrüm Memom. Sana ömrüm, yıllarım, gençliğim feda olsun aslanım. Murat abim, bizim için İbrahim Polat Erden Mecburi İstikametler çalar mısın? Sayfamızı yenileyelim. Önce bir şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen önce şu sayfamı bir değiştireyim. Sayfamızı hazırlayalım. Ondan sonra bir şarkıyla hem size hem kendimize. Hatta şunu da okuyayım. 3 mesajı. Selam Murat abim, ben B2 koğuşundan Emel Madak, aleykümselam kız kardeşim. Aynı kaderi paylaştım Deniz Yeşilda, Özge Pars ve Hayriye Hacar Baş, bu derlere Zihniyetten Merse çalar mısın Murat abi? Ayrıyeten Deniz Yeşilda'nın derlisi Arap Aslan'a selam olsun. Gece bir söz, ne düşündüğünüz zerre umurumuzda değil. Yaşantı bizim, dedikodu sizin. Şakran'daki eşim Şerife erkek ömrüm, kalbimde öyle güzel bir yerin var ki ne zaman adını ansam içim sevgiyle dolup taşıyor. Sen benim en güzel heyecanım, en tatlı özlemim, en kıymetli duamsın. Sana sarılmayı, gözlerine bakmayı, birlikte geçireceğimiz her anı özlüyorum. Hayat bana binlerce seçenek sunsa ben yine hiç düşünmeden seni seçerdim. Çünkü sen kalbimin en güzel hikayesisin. Seni tarif edemeyeceğim kadar çok seviyorum.
Şakrandaki eşim Şerife erkek aşkım. Biliyor musun, bazen seni düşünürken yüzümde farkında olmadan bir gülümseme beliriyor. Çünkü sen benim için sadece sevdiğim biri değilsin. Kalbime huzur veren, en karanlık günümü bile aydınlatan en güzel sebepsin. Sesini duymak içimi dinlendiriyor. Varlığını bilmek bana güç veriyor. Seni her geçen gün ilk günden daha derin, daha büyük bir sevgiyle seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki kalbim seni seçmiş. Ben T4C15'ten Azizcan. Yatbas, beni soran, merak eden herkesten Allah razı olsun. Ben iyiyim, bir sıkıntım yok. Gelmek isteyen herkese kapımız açık, bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. A3'te yatan Cemil kardeşim, Yiğit'i bir ara. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. Ben T4C15'ten Azizcan Yatbaz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Duygu Peker. Aleykümselam kardeşim. B1'de yatan ablam, canım kardeşim Ebru Özü Yanık. Seni çok seviyorum. Az biraz daha sabır. B3'te yatan Nevrigül kardeşim. Kızım Keçem. Dostum Helom. Sizleri çok seviyorum. Beni tanıyan herkese selamlar. Hepiniz Allah kurtarsın, az kaldı kızlar. Ya sabır. Deno'nun selamı var. Benle uğraşıyor. Bıktırdım onu da. Hepinizi seviyor. Benden kızlara İbrahim Tatlıses'ten Ağlama şarkısı armağan olsun. Sayfamı bir kez daha yenileyim. Evet, son sayfamızda açmış olduk. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönül'den Gönül'e.

sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Her gün doğan güneşi ki aşkının ateşiyle nasıl yandığımı bilesin diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Yakamozlara ışık veren dolunayı, o güzelliğini bana unutturmasın diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Seni bana bahşeden yüce yaradanı. Olur ya senden başkasını bana sevdirmesin diye. Sözüm söz, ölümüne seveceğim.

İki güzel bir şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. Hayırlı işler. T1C4'te kalan Samet Özdemir abime. Emir Özdemir abime. T3C6'da kalan Nurullah Çiftçi abime. T2'den Kürt Aydın Demirbaşı abime. Yanında bulunan abimin yanında mı demekse AVM. Abimin yanında bulunan Oğuzhan Ahmet Kartal'a. Onu da düzeltelim. Ozan Ahmet Kartal'a bin selam olsun. Sıradaki şarkı tüm dostlarıma gelsin. Sizi seven sayan Enes Çiftçi Şemikler'den. Aleyküm selam Enes kardeşim. Merhaba Murat abi. Ben T1A4 Koğuş'tan Doruk Uslu. Merhaba kardeşim benim. Sağ ol Doruk kardeşim. Sıradaki şarkı Menemen cezaevindeki dostlarım Onur Gökçe, Maviş, Batu, Şakran. Cezaevinde olan dostlarım Boran, Can, Efe, Kelçe, Hasan, Şit. Şu an burada birlikte olduğum tüm koğuş arkadaşlarıma ve tüm cezaevindekilere kader mahkumlarına armağan ediyorum. Elbet bir gün dostlarım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C5'ten Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta kader birliği yaptığım kardeşlerim Kaleli, Emir, Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu, Domdom, Eyüpan, Bozkurt yani Gedizli, Eyo. Arda Koyu'ya ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere Pala Önder'e Mert Heptepe, İnan Özeke de İnanç olacak o da İnanç Özeke diyelim. Değeri arz eden başka kurumlarda olan suç ortaklarım Koray Harman yani KH Berkay'a ve kader birliği yaptığım onda da yanlış kader birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım Baki dedim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B13'ten Kerim Bakır. Aleykümselam Kerim kardeşim. Başta kader birliği yaptım. Abilerim Uğur Tezcan, Adnan Doğan, dostum Osman Kara, Ayhan Öğüt farklı koğuşlarda bulunan canlarım Memo Akan, Ferhat Turgay, İbrahim Erişen, Turan, Abanuz Çektar, Bakır, Rezan Bakır, Kadir Üstündar, Ahmet Cintar. Bu derlere bin selam olsun. Ali Kanıklan Yalnız Değilsin şarkısı abim Uğur Tezcan'a armağan olsun. Selam Murat abim, ben B2 koğuşundan Eda Onay, aleyküm selam kız kardeşim. C8'de olan derdi papatya radyo başına. Canım seni çok seviyorum, beni merak etme ben iyiyim, sen de kendine iyi bak. Abi bu derdi için Uygar Donay'dan Ateş Ediyor şarkısı armağan olsun, iyi yayınlar abim, sağ ol kardeşim benim. Şakran Hüseyin Tuna, şarkı armağan etmek isterdim ama sözlerim daha önemli. Adımı söylemeyeceğim, sen gayet tahmin edersin. Canım Hüseyin Tün. Telefonun gibi ben de kayboluyorum artık ve ben telefon değilim, bulamazsın. Hayırlı akşamlar Murat abim, ben Çimentepe'den Tuğçe Sağol kız kardeşim. T1A3 koğuşuna atan Can Coşkun sevgilim. Gözlerinin içine uzun uzun bakarak seni sevdiğimi söylemeye utandığım günlerin ağırlığını sen cezaevine girdikten sonra taşımak çok zor oldu sevgilim. Vazgeçmem senden asla ne olursa olsun. Bu kalp bir sana atar, bu gözler bir sana bakar. Bu can tek senin için yanar. Seni çok seviyorum adam. Öylesine değil, öylesiye. T1B9'da yatan Deniz Atay Aslan kardeşim Deniz'im. Rabbim senin yanında olsun. Bu günler geçecek, hep aklımdasın. Aslan kafese sığmaz Yalçın abin her zaman yanında. Murat abim, ben Çimentepe'den Tuğçe Şakran kapalı T1A3 koşuna atan Can Coşkun sevgilim. Sen aslanlar gibi yat, ben aslanlar gibi beklerim seni. Bana güçlü olmayı öğreten bu hayatta bana sensiz tek başıma mücadele öğretti. Varsa ama yoksun. Keşke bir gece vakti gelsen gözlerimden öpsen desen ki çok yoruldun uyu artık ben buradayım demene çok ihtiyacım var. Bizi bizden başka kimse ayıramaz. Biz de birbirimizin elini zaten bırakmayız. Canım kocam seni çok seviyorum. İyi geceler. Ben Gültepe'den Zümre, C8'den kıymetlilerim Minem Ekitmen, Dilek Karakaya, Çilem Demir, Elif Bozkurt kardeşlerim, ablalarım. Aramızda mesafeler olsa da kalbimin en güzel yerindesiniz. Sizin çıktığınız gün benim en büyük mutluluğum. Kendinize sahip çıkın, özlemim size. T1B9'da yatan Deniz Atay Aslan kardeşim Deniz'im. Rabbim senin yanında olsun. Bu günlerde geçecek, hep aklımdasınız. Aslan kafese sığmaz Yalçın abin her zaman yanında. İyi akşamlar Murat abi, ben Hatay'dan Burçin, sağ ol kardeşim. Şakran cezaevinde yatmakta olan canımın içi Batuhan Coşkun'a bir şarkı armağan etmek istiyorum. Aslan Karakaş'tan. Ecel olsun eserini çalar mısın rica ediyorum. Batuhan'a kucak dolusu sevgilerimi ve hasretimi gönderiyorum. İyi yayınlar Murat abim, saygılar, sağ ol kardeşim benim.
Ben Menemenli, namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan, benim için kıymetli ve derdi olan canım eşim Nazan Demirhan ömrüm. Çocukların sana çok selamları var, sakın merak etme canım. Abim sana mektup yazdı, haberin olsun. Söylediğin iş için artı ablama çok selam var, haberin olsun. Burası iyi, merak etme canım. Bu akşam çalan en güzel şarkılar senin ve masanı paylaştığın arkadaşların olsun ömrüm. Ben T1 C8'den Çağdaş Hep Bektaşoğlu, çocukluk aşkım olan güzel gözlüm. Senin o çenenin altındaki iki tane benim var ya, ben ölünce beni oraya gömsünler. Sana vasiyetim budur. Seninle olan neleri seviyorum biliyor musun? Kanlı savaşçı da olsak biz birbirimizden kopamayız. Gece sözüm, rüyalarda fotoğraf çekilmek olsaydı bizim seninle çok anımız olurdu. Sana gönderdim aslanı, beğendin mi? Ben Çukur Mahalle'den Çako. Selamünaleyküm Murat abi, ben Hayalet, kadın kapalıda. Ben Hayalet, aleykümselam kardeşim benim. Kadın kapalıda yatan aşk kadınım, senden çok çok özür dilerim. Seni çok seviyorum, sen benim her şeyimsin. Sensiz bu hayat çekilmiyor. Sensiz nefes bile alamıyorum, çok özür dilerim. Abim benim, Cengiz İmren'den Namerdim şarkısını çalar mısın? Esmer serserime gelsin. Ben T1 C8'den Çağdaş Hep Bektaşoğlu. Gece söz, büyük balık küçük balık fark etmez, oltaya düşeni yeriz. Kendimi övmüyorum, tatmin de etmiyorum ama tatmin ettiğim çok insan var bu hayatta. Gece not, saçındaki takı olayım. Bu hayatta her delikanlıyı çöktüren bir kadın var. Ne mutlu o kadınlara. Ben Çukur Mahalle'den Çako. Abim ben Alay Bey'den Anıl Özceydan. Belki de yatan canım ablam Emel Madak, selam olsun. Seni çok seviyorum ablacığım. İnşallah tez zamanda kavuşuruz, seni çok özlerim. Çok seviyorum benden ablama Ahmet Kaya'dan. Bir de sen gitme, armağan olsun. Ben Menemenli, namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan, benim için kıymetli ve değerli olan eşim Nazan Demirhan. Cano, Murat'ın sana çok selamı var Cano. Bazen öyle özlersin ki öpmek yetmez, sarılmak istersin Nazom. Özlenen ve beklenensin. Müslüm Gürses'ten Sensiz Olmuyor işte şarkısı senin ve masanı paylaştığın arkadaşlarına olsun ömrüm. Murat abim ben Rümeysa Oyur, canım eşim Yusuf Oyur'a. Yarın sabah 10'da belli olacak, hayırlısıyla bitecek her şey. Bütün dualarım seninle. Güçlü ol, arkamdaki en büyük dağım. Seni çok seviyorum aslan eşim. Ahmet Kaya şiire gazele, bu şarkı sana gelsin. Gülüşünü sevdiğim. İstek şarkı Ahmet Kaya şiire gazele. Selamünaleyküm Murat abi. T1C4'te bulunan Samet abime, kardeşi Emir Özdemir'e, D4'te bulunan İbrahim Özdemir'e, yanında bulunan Suat Konuk abime bin selam olsun. Aslan abim Samet abime de gelsin. Ölüm sonu sokaklarsa biz o sokakların özgür çocuklarıyız. Söz vermedik ama elbet bir gün. Aleykümselam kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Enis Özdemir. Aleykümselam Enis kardeşim. Öncelikle T1C4'te bulunan canım kanım aslan abim Samet Özdemir. A13'te bulunan iki gözüm abim Emir Özdemir. 4 nolda olan can abim İbrahim Özdemir'e bin selam ediyorum. Ellerinizden öpüyorum. Rabbim bizi özgür günlerde hep beraber görüştürmesi dileğiyle diyelim. Murat abi T2A19 koğuşuna bulunan Kürt Aydın Demirbaş, yanında bulunan Ozan Ahmet Kartal Albay abime, İsmail abime özgür günlerde görüşmek dileğiyle Şampiyonlar Ligi koğuşuna selam olsun. Sizleri seven sayan Enes Çiftçi Şemiklerden. Berişnoğlu B9'dan Şeytan Serdal Aykurt selam olsun. Murat abim sana aleyküm selam, sağ olasın Serdal'ım. Sağ ol kardeşim benim. Kadın kapalıda olan benim kıymetli derlim Sarım Pınar Cuhalı, nasılsın, iyi misin? Senin yolman her şeyden önemli. Güzel günler yakın, her şey daha güzel olacak. Seviliyorsun, bil ki Şeyto her zaman yanında. Sana can feda Sarım, özlenensin. Kendine iyi bak, bir isteğin olursa Kardelen'e söylemen yeterli. Sana fotoğrafı attım gülüm. Murat abim Selahattin Özdemir'den Sevda Çiçeğim şarkısını sıraya alırsan Sarım'a gelsin. Sen de sevilensin abim, sağ ol Serdal'ım, ben de seviyorum kardeşim benim. Hemen son mesajlarımızı paylaşalım. Ondan sonra müsaade isteyelim kardeşlerim. 4 nolda olan sevdiğim abim İbrahim Özdemir abime bugünlerde geçecek inşallah aslan abim. Özgür günlerde görüşmek üzere, kardeşin her daim seninle. Kardeşin Ege Tekcan. Ben Menemenli, namı der Murat Eriş. Menemen C6'da yatan Çimentepeli Çakır Osman dayı, yapılması gerekeni yaptığın için eyvallah cansın dayı. Yakup anlattı, Onurcan pazartesi günü mahkemen varmış, hakkında hayırlısı olsun. Diyarbakırlı İbrahim Yılmaz abim Hüseyin abi cansınız. Bu akşam çalan şarkılar sizi ve C5'e gelsin.
Selamünaleyküm. Aleykümselam. T1 B8'de bulunan Şahin Erdem abime Gülseven sayan Enes Şahin Erdem. Elbet bir gün sabır kardeşim. T1 C4'te yatan Samet Özdemir abime, abi Allah inşallah kısa zamanda yüzümüze güler ve inşallah kısa zamanda yanımızda olman dileğimle, kardeşin Ege Tekcan. Ben bir Birnoğlu'dan tahliye olan Enis Özdemir, öncelikle derdi ve benim için kıymetli olan Muzaffer Tatlı, Kadircan Görür, Yunus Kara, Berkant Baran, Baran Bağcı, Azat Karakuş, Ramazan Çümendur, Can Sezgin ve ismini sayamadım, tüm canlara selam ediyorum. Hepiniz benim için çok değerlisiniz. Önce Allah'a, sonra birbirinize emanetsiniz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3 A7 koğuştan gedizli Hamza Önay. Aleykümselam Hamza kardeşim. Murat abi, senin aracılığınla abi kardeş dostlara seslenmek istiyoruz. Öncelikle kader birliği yaptığım candan öte abim Yunus Ersoy, Ferdi Seres, dayım Serdar Budak, Hasan Öz Sarman, Gürçeşmeli Ünal, Yılmaz Baran, Akçı, Marco Kuruçay, Fırat Özkurt, farklı koğuş ve kurumlarda yatmakta olan Muhammed Çağran, Yusuf Bayram, Mami Birlik, Eyüp Sayan, Ramazan Yıldırım ve Fre kardeşime selamlarım Baki'dir. Günü Baran Akçı kardeşimin. Hamza, mesajın yardım gelmiş kardeşim benim. Orada kalmış. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Gediz'den Nurullah Önay. Aleykümselam Nurullah kardeşim. Şakran'da T3 koğuşunda yatan aslan oğlum Hamza Önay. Nurullah abi, bir Murat kardeşim diyorum, bir Murat abim diyorum. Sen de bizim abimizsin, sıkıntı yok. Tuhafıma gidiyor. Belki benden büyüksündür. Bilemem. Şimdi diğer mesajlarında Murat abi, Murat kardeşim diyor. Şimdi bak, bugün Murat abi demiş. Şimdi Hamza da diyecek ki hayırdır ne ayak. Hepimiz abi kardeşiz. Çok şükür öyle bir beklentimiz yok. Estağfurullah. Maksat makara olsun. Aslan oğlum Hamza Önay ve can dostum Yunus Ersoy, sizleri çok seviyorum. Bütün koğuştaki dostlara selam ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Bak, öbür mesajda da aynı Hamza. Murat abi, ben Gediz'den Nurullah Önay. Şakran teş koğuşuna yatan aslan oğlum Hamza Önay, can dostum Yunus Ersoy, sizleri çok seviyorum. Bütün koğuştaki dostlara selam ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. T1C4'te bulunan aslan abimiz Samet Özdemir'e bir umuttur yaşamak. Güzel insan. Ellerinden öferim. Özgür günlerde görüşürüz. Kardeşin Efe ve bütün mahalle kardeşlerin selam ve özlemler. John 1 koşuna bulunan dünya güzelim Büşra Aksoy radyo başına. Ben en değerli varlığın olan kardeşi Ferhan Aksoy ve en değerlim olan Büşra Aksoy aslanı Tarık. Sen ufak bir tebessümün ile dünyamızı aydınlatan en değerli varlığımız. Hayatta başaramayacağın hiçbir şey yok. Gülüşün sana ışık olsun bir tane. İyi geceler. Ve bu gecenin anısına sıcak bir tebessüm. Manolya. Affet kendini Manolya, Manolya. Hayat yaşamaya değer. Güneş yeniden doğar ve masum oluruz. Sözleriyle Flört Manolya şarkısı. Abi ben Alay Bey'den Ragıp Beyhan. B2'de yatan Emel Madak. Seviyorsun arkadaşım. Gece bir söz. Bir gün diyeceksin kolay olmadı ama hepsini atlattım. Canım arkadaşıma benden, Müslüm babadan, dünya tersine dönse senden vazgeçmem armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C7'den tahliye olan Taylan Ozan denli. Aleykümselam Taylan kardeşim. Nasılsın? İnşallah iyisindir. Çok şükür Taylan kardeşim. Hep beraber yol alalım. C7 koşu radyo başına. Canlarım, başta canım abim Kınalı Ekrem Birlik, Koray Koldaş, Halil İdem, Umut Mustafa Bor, Gökhan Yörenç, candan öte kardeşlerim Çınar'ım yani Çınar Boz, Birlik Hüseyin Büyük Aydın yani Naşto, Hikmet Ören, İbrahim Acar, Semih Mehter, Berkan Şavlı, Derman Alınca, Serhat Akın, Servet kardeşim, Fuat Hasbil, Yusuf Sütçü, Erkan'ım, hepinizi öpüyorum, çokça selam gönderiyorum sizlere. Taylan kardeşim, yarım gelmiş mesajım. Öncelikle selamünaleyküm. Ben T3C7'den tahliye olan Taylan Ozan denli, başka koğuş ve kurumlarda yatan, başta ailem Uğur Akman ve Batuhan Güler olmak üzere Barış Kazan, Sefa Gökkaya, Baran Kayalar, Sultan Baysal, Furkan Genç, Tamer Demirdaş, Mehmet Ali Erbil, Hakkı Atmaca, Muhammed Atmaca, Kadir Atmaca ve tüm dostlara selam olsun. Bu dostlarıma Ferhat Tuş'tan söyle neredesin, çalar mısın Murat abi, hayırlı geceler, sağ ol kardeşim benim. Murat abi ben Taylan Ozan denli T2A2'de yatan Furkan Genç radyo başına. Abi mutlaka radyo başına gel. Valla bu saatte yatıyorlardır.
Taylan, ama yine de inşallah duyan bir kardeşimiz var mı? Vardır. T2 A2'deki kardeşlerim. Furkan genç kardeşimize. Furkan nasılsın kardeşim benim? Duydum ki yanlış kişilere üzülür, acır olmuşsun. Bil ki hata yapılır, yanlış yapılmaz, sakın ola. Sana, bana yanlış yapanı unutma. Unutma ki sonra üzülme. Seni seven abinden sana küpe olsun. Kendine iyi bak aslanım. Murat abi, ben Taylan Ozan denli T3C13'de yatan Berke Efe Ölmez radyo başına. Evet, Berke Efe Ölmez radyo başına. Berke beklenensin. Berke, seni beklediğimizi bilmeni istiyorum. Sanma ki seni unuttuk. Sanma ki

aklımızdan çıktın. Yusuf'a Nuri'ye selam söyle benden. Bir akıl danış onlara, destek olsunlar sana. Avukat göndereceğim sana. Güzel haberlerini bekliyoruz. Kara gözlü oğlum Doğu Kenanoğlu, aslanım biziz, merak edeceğim bir şey yok, hiçbir haber yok. Herkesin de selamı var, öpüyoruz seni çok seven annen. Şakran T3B9'dan Batuhan Furkan Özdemir radyo başına. Abim, ailen seni çok seviyor, çıkmanı dört gözle bekliyoruz. Biz her zaman güçlü bir aileyiz, sen yalnız değilsin, sen hiç merak etme, kırgınlıklar senin çıktığın gün biter. Seni çok seven Sergen abim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemenli'nin namı der Mehmet Eriş, yani Eşref Tek. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Kadın kapalıda yatan annem Nazan Demirhan. Annem ne yapıyorsun, iyi misin? Bizi merak etme, biz iyiyiz. Muru iyi. Bizi merak etme, seni seven oğlun Mehmet Eriş. Sen de seviliyorsun Murat abim. Sağ ol Mehmet kardeşim, sizler de. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2'de yatan Bünyamin Durmaz. Aleykümselam Bünyamin, sağ ol kardeşim benim. Başta Can abim Engin Afşar olmak üzere tüm kurumlarda bulunan dostlara selam olsun. Engin Afşar der ki derdi biz olanın ömrü biter. Heyecandan aynen şarkısı tüm dostlara gelsin. İyi yayınlar Murat abi. Sağ ol Bünyamin. Sağ ol kardeşim benim. Şakran T4D1'de yatan Mert Yaşar Çoban. O güzel gülüşün hiç solmasın. Bugünlerde geçecek. Hasret uzun olsa da elbet bir gün kavuşacağız. Hatıran hep bileğimde taşıyorum. Seni çok seviyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun. İyi geceler. T4D5 Koç'tan Berkay İtir radyo başına. Ablam aramadın, sesini özledim, merak ediyoruz. Seni seviyorum güzel kalplim, blok 3'ten kırgınım şarkısını armağan ediyorum. Ben Onurcan Çankaya, canımın içi gönlümün prensesi Gülüm. Haberini aldım, kendine iyi bak, orada en kısa zamanda yanımda olacaksın. Seni çok seviyorum, kafana hiçbir şey takma. Aslan enişten Fırat Gezgin, özlenen de beklenensiniz. Şakranda yatan Berat Kurtay, neden yazdıklarımı hatırlamıyorsun? Ya dinlemiyorsun ya da önemsemiyorsun. Yapma bana bunu, aklım sende, bırakma. Berat Kurtay, seni seviyorum, aklım sende, bunu bil. Seni seviyorum, lütfen beni yine bir fırsat bulup da ara. Seni seviyorum, sana ölürüm. Şakranda yatan Berat Kurtay, aklım kalbim hep senin ama aklımda soru işareti bırakacak bir şey hep bir şekilde bırakıyorsun. Bekliyorum mektubu. Selamünaleyküm Murat abi. Koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, Dodo Arda Doğan, Kuruçay'dan Onurcan Pınar, İbrahim Yılmaz, Berhan Teliman yani Zanlı, Gümüşbalalı, Emirhan Yiğit, Hasan Kırmızı, Zülfikar Öz Karacağ'da, amcam Halil Demir, Menemenli Buji amcam, inşallah tez vakitte çıkarsınız elbet bir gün. Ah yalan dünya, Çiko Keskin şarkısı armağan ediyorum. Öncelikle aleyküm selam kardeşim benim. Murat abi, koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, Dodo Arda Doğan, Kuruçay'dan Onurcan Pınar, İbrahim Yılmaz, Berhan Teliman yani Zanlı, Gümüşbalalı, Emirhan Yiğit, Hasan Kırmızı, Zülfikar Öz Karaca'da, amcam Halil Demir, Menemenli Buji amcam, inşallah tez vakitte çıkarsınız elbet bir gün. Ah yalan dünya, Çiko Keskin şarkısını armağan ediyorum. Sayfamı yenileyeceğim, varsa paylaşacağım, sonrasında müsaade isteyeceğiz kardeşlerim. Evet, son mesajımızla okuyalım. Murat abi, iyi yayınlar. Ben T1B8'den Boran Baran. Sağ ol Boran kardeşim. Az önce yayında benim adıma ve abim adına asılsız mesaj atmıştır. Mesajı benimle ilgisi yoktur. Benim için abi de sancakta bayrakta Burak Baran'dır. Bu böyle bilinsin aslan abim. Böyle şeyler yaparak bizi birbirimizden koparamazlar. Araya giren araya gider. Bu böyle bilinsin, Allah'a emanet. Ben Boran Baran. Valla Boran'ım. Yani gelen mesajları okuyoruz. Zaten biliyorum bizi zan altında bırakmamışsınız. Sağ ol. En azından işimizin bu tarafını da biliyorsunuz. Evet, öyle bir mesaj okudum yarım saat 45 dakika önce. Ama sevgili kardeşim, yani ben de bu tarz konuları sonradan duyduğumda muzdarip oluyorum. Sebep oluyorum, vesile oluyorum istemeyerek. Bu işin de işte bu tarafı huzursuzluk veriyor bize. Başka da bir yanı yok yani. Hepinizi seviyorum, hepinizi benimsiyorum, önemsiyorum. Çünkü hepiniz bende kıymetlisiniz. Böyle bu tarz hiç kimsenin haberi yokken birileri adına mesaj atmak tabii ki doğru değil. Ben de tavsiye etmiyorum. Çünkü okuyan biziz. Huzursuz olmanıza sebep olan biziz. İstemeyerek, bilmeyerek, zaten bilerek yaptığımız bir şey söz konusu dahi olamaz. Vallahi Boran kardeşim, kusurumuza bakma. Selamünaleyküm abi. Aleyküm.

Selam Şırnak Cizre'den Rojin Abak. Şakran kadın kapalı cezaevinde yatan Vildan Abak ablama selamlar olsun. Seni çok özlerim, çok seviyorum. Rabbim tez vakitte beraatini versin. Hece Herdem'den. Hece

Hasret Burcu hepinize selam ediyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim. Bugünlük bu kadar. Hepinizi Allah için çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Yarın Allah nasip ederse 7:15 tabii 7:30'da başlayacağız. Evet, 7:30'da başlayacağız. Her akşam olduğu gibi, her gün olduğu gibi. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Rabbime emaneti misiniz? Aha dur, bunu dinlemeden gitmeyelim vallahi. Bak bunu bir dakika, nerede o? Aha, dur. Şunu kapatayım bir. Çok güzel bir şarkıydı bu mu? Ha, bu. Bunu dinleyelim, ondan sonra gideyim. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Kendinize çok ama çok iyi bakın.

Evet. Bugünlük bu kadar. Bunu Allah nasip ederse yarın inşallah erken dinleteceğim. Aha da bunu şuraya bırakayım. Yarına kalsın bu. Dur bunu kapatayım önce bir. Ne oluyor? Oo, hele bir sene. Evet, hoşça kalın.

apaçık bir meydan okuyuştan geldik. Geldik bugüne şarkılar sabahına, alnımız ak. Tarih kanar bir uzun yürüyüşten geldik. O günden yazdık güncesine kalbimizin. Aşk ve ayaklanışı sınadık ateşte. Sınandık yenilgi ve zaferde, saklımız yok. Çıktık dağlara bir düş sıcağında, sesine kavuşan ırmak akışında. Aktık vardiyalara, alanlara, aktık o ihtilal ırmağına. Ah etmeden sığdık ölüm çığlığına. Çığlıklardan geldik bu ay tutulmasına. Geldik ve

Ay düşer gecesine muzuru parçalanır. Mağmasında bir halkın çığlığı yanar. Ve rüzgara dağılan kuşlar birikir koyaklarda. Sıra sıra bir dağ kanıyorken geldik o sonsuz kekik kokusuna.

Serbama vahde merdaino demekti yeni baştan. Süngülenmekti göksünün güneş kokan yerinden. Onar yüzer ateşe verilmek, ahvetmeden yanmaktı. Ağaç kökü yemek, gözyaşını unutmaktı. Top ateşiyle parçalanmaktı mağaralarda. Yenilmek, durmadan yenilmekti ama dersin diyebilmekti yine de. Dağ dağ vuruluyorken o dağ çocukları, dağ dağ kanıyor şimdi Munzur ırmağı.

Hemen şu sessizliği kaldırayım. Çünkü çok güzel istek şarkıları dizmiştik. Hemen şunu bir açalım. Şunu şöyle bir kapatalım. Evet, şarkılarla sizi baş başa bırakıyorum.

yeryüzündeki acıların hepsini tattım. Heder oldum, ekmeğime tütün kattım. Beni milyon kere yaktılar üst üste. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi kendimi külümden yarattım.

Kafamı tuttum, çiviyle çakılırken taşlara, ciğerimi kartallara yedirdim. Sparta küstüm köleliğin çığlığında, aslanlara yem oldum, tükendim. Kör kuyuların dibinde Yusuf'tum, Kerbela çölünde Hüseyin. Zindanlarda Cem Sultan, sehpada Pir Sultan. Kaçıncı ölmem, kaçıncı dirilmem bu? Tanrılardan ateş çaldım, yüzyıllarca tutuştum, üst üste yandım. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi.

kalbim içinde sadece gül yüzünü taşır. Hoş geldin gönül evimin dört duvarı taşı. Seni arar göğsüne vurmak için başım. Beni unut.

çekişim, dışa vuruşum. Hoş geldin çocukluğum, son kuruşum. Annem sorunca hiç çekişim, zor duruşum. Hoş geldin en çirkine bile güzeli konduruşum. Yanımda cüce kalırım, sana aşkım devdir. Sırf sen seviyorsun diye ben kendimi sevdim. Birlikte dik duralım, dünya boyun eğsin. Bırak güzel gözlerini, gözlerime değsin. Her zaman yürüdüğüm o

0: kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

0: böyle buram acıyor gibi ha. Buram sanki buram çok acıyor gibi oldu şimdi. Bu acı geçiyor mu?
1: Ne güzel gözleri vardı.

haydi dedim, yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum,